Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Al yeşil giymiş allanır. Bülent Aslan sizlerle.

Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Ben giderim, sazım, sen kal dünyada. Kaynak kişi Aşık Veysel ve seslendiren Selma.

Çattılar ocak taşını, vurdular düğün aşını. Anan silsin gözyaşını, düğün kınan kutlu olsun. Halime Tunç'tan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği bu Yozgat türküsünü Azize Gürses'ten dinliyoruz.

Kızılırmak can incitme sen bugün. Mübarek günlerdir sel bayram eder. Kitabın kavlince dağlar al giymiş, karışmış nergisi çöl bayram eder. Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsünü Sibel Güzel'den dinliyoruz.

İlham İkamber'den alınan bir Erzurum türküsüyle devam ediyor Seher Yelim. Mendilimde Tuz Taşı. Mustafa Acar sizlerle.

Kırıkkale'ye doğru uzanıyoruz şimdi. Yüce Dağ başına yağan kar idim. Kaynak kişi Hacı Taşan ve seslendiren Erol Köker.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü var sırada. Pınar senin ne sevdalı başın var. Emine Koç sizlerle.

Sarı çiçeğim sarı da, kalbuma koydum yari. Sen orada, ben burada da, eridi dağları karı. Emin Yağcı'dan İnis Genç Türk'ün derlediği Rize yöresine ait türküyü İbrahim Can'dan dinliyoruz.

Muazzez Turing'den alınan bir Muş türküsüyle devam ediyor Seheriyeli. Mektebin Bacaları. İbrahim Yeşildağ sizlerle.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Nem tuttu gözlerim, Veysel Aydın sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Polat, 3 saldırganın da yakalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan,

Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemeye ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları'yla Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. COP31 Başkanlığı'nı yürüten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik Ada Ülkesi Fiji'de düzenlenen pre-COP açılışında konuştu. Bakan Kurum, daha fazla emisyon üretmememiz gerekiyor ve şimdi başlamalıyız dedi ve bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. İstanbul'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışma sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Spor. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşları ve alkışlarla uğurladı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Ekim 2026 Çarşamba, haftanın 3. günü, saatler 7.04'ü gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan günaydın, mutlu sabahlar diyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir günün başlangıcı. Her zaman olduğu gibi TRT Türkü'de sabah programı yeni günün ilk saatleriyle birlikte sizlere sesleniyor. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir gün diliyoruz. Programımız için de keyifli dakikalar diliyoruz. Anadolu'muzun pek çok yöresinden bir seçkiyle yine karşınızdayız. Hemen her yöreden bir türküyle buluşabileceksiniz bu sabahta. Her zaman olduğu gibi haftanın 7 günü olduğu üzere 3 saatlik bir zaman dilimi var önümüzde. Keyifli dakikalar dileyelim. Ahmet Şenses bugünkü programı hazırladı. Muzaffer Ay Yıldız sesimizi iletiyor. Mikrofonda ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Şimdi hemen sözü türkülerimize bırakalım ve ilk türkümüzü Arzu Akbeşe'den sizlere sunalım. Azerbaycan'ın Ali Ekber Tagiyev'in türküsünü okuyor. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek, senin bu şen hayatta hoş kademin mübarek. Ay benim arzu kızım, ömrümün yazlı kızım, sevinci nazlı kızım, arzu kızım.

Sabahtan açılır muhabbet gülü, bizim pencereler yele karşıdır. Kemaliye Eğin'in türküsüydü, Mustafa Özgül'ün derlemiş olduğu, Ali İbicek yorumuyla sizlere ulaştırdık. Saat 7.11, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha merhaba, günaydın diyelim. Sesimiz yurt içi ve yurt dışında pek çok dinleyicimize ulaşıyor. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba, bir kez daha beraberliğimize de hoş geldiniz diyelim ve türkülerimize kulak vermeyi sürdürelim. Bu kez Adile Kurt Karatepe mikrofonda bir tokat türküsüyle. Eşref Tombuloğlu'ndan Ümit Tokcan'ın derlediği türküdür. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı.

Ele Yar, Zalim Yar Diyarbakır'ın türküsüydü. Celal Güzel Ses'ten İzzet Altın Meşe'nin derlediği bu türküyü de Tuncay Kemertaş seslendirdi. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Yeni bir günü karşılıyoruz. Sizler radyolarınızın başında, köylerde, kentte, kırsalda, şehirde, araçlarınızda, iş yerlerinizde, evlerinizde, TRT Türkiye ayarlı frekanslarınızda yine yeni bir günün sabahında türkülerle yola devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Beyhan Karslı geliyor mikrofona ve bu türküyü sizler için seslendiriyor. Kerkük'teyiz. Abdülvahit Güzecioğlu'nun derlemiş olduğu türküyle Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle, sağ eliyle sol döşüne, güller takmış güle güle.

Sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'yı bir ağrı türküsünde dinledik. Celal Başer ve İsmail Ersoy'dan Muzaffer Sarısöz'ün derlemiş olduğu türküydü. Ağrı Dağı'ndan uçtum. Saat 7.23 oldu. Birazdan 7.30 sularında yol raporunu aktaracağız. Yolda olan, yola çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize. Ama o zamana dek yine türkülerimiz arda arda gelecek. Onlardan biri Çimen İpekçi'nin sesinden dinleyeceğiniz Kırklareli'nin türküsü. Yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı, sen almazsam ben alırım o kızı diyor sanatçımız.

0: Bir Şanlıurfa türküsüdür Garip Bir Kuştu Gönlüm. Bakır Yurtsever'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Nihat Erdağ seslendirdi.
1: Yol durumu.
0: Karayollarındaki son duruma bir bakıyoruz. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibariyle İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışması var. 5 Ekim 2026 17 Ekim 2026 tarihleri arasında Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Aynı şekilde Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometreleri arasında olduğu gibi. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması, yine Kızılca-Hamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. İznik-Mekece yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında, İnebolu-Abana Çatal Zeytin yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında, Diyarbakır-Siverek yolunun da 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında saati kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4 ile 35. kilometreleri arasında bulunan Günyüzü 1, 2, Elceğiz, Taşkışla, Uluköy, Özkürt'ün ve Taşlıca tünelleriyle yaklaşımlarında aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 9 Ekim 2026 tarihine kadar sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar. Efendim, sanatçımız Bircan Fullukçuoğlu'nun yorumuyla devam ediyoruz. Sivas türküsüdür Asman'ın tepesinde.

Gide gide bir söğüde dayandım mücella ata, Adana Karahisarlı Ağlı'nın türküsünü okudu. Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlemiş olduğu türküydü. Efendim saatler 7.41 gösteriyor. Yol raporunu söyledik, aktardık yolda olan dinleyicilerimiz için. Saat 8'de de hava tahmin raporunu okuyacağız. Bakalım bugün hava nasıl olacak önümüzdeki saatlere dair tahmin raporundaki bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ve sonrasında istekler saatimiz, sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz, bir türküde sevdikleriyle, yakınlarıyla buluşmak isteyenler TRT Türkü sayfasına sosyal medyadan ulaşıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan TRT Türkü sayfasında pek çok iletinin belirmeye başladığını biliyoruz. Lütfen devam ediniz. Eğer dinlemek istediğiniz bir türkü de varsa zaman zaman repertuarımızın arasında o türküleri de alabiliyoruz. Sizler için dinletebiliyoruz. Şimdi yine repertuarımızdan bir türküyle devam edelim. Çok sevilen türkülerden biri gelecek. Erzurum'un türküsüdür. Vedat Uğurlu'dan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyü Gürkan Özpeker sizler için seslendirecek. Hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir, yoksa sen serhoş musan?

Arap atı gibi sallar başını Şanlıurfa türkülerinin en sevilen yorumlarından birini Münevver Özdemir'i dinlediniz bu türküde. Saat 7.50 oldu. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İlk saat artık yavaş yavaş sona eriyor. İkinci saatimiz ve üçüncü saatimiz bildiğiniz üzere istekler zamanı. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sosyal medyadan ulaşıyorlar. Türkülerimize armağan edeceğiz sizlere ve sevdiklerinize. Birbirinden güzel türkülerden oluşan bir repertuar sizleri bekliyor. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Şimdi bir Afyon Emirdağ türküsü gelsin. Pınar Halaç'tan Ömer Faruk Yaldızkaya'nın derlediği türküyü Züleyha seslendirsin. Çorabını ördüğüm, vay derdine yandığım, seni hasta dediler, ne oldu kurban oldum?

0: Yola çıktım Mardin'e, bu Mardin türküsünde sevgiyle andık Lütfü Ortakale'yi.
1: Hava durumu.
0: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa ve İstanbul 23, Çanakkale 25, Kocaeli 24, Afyonkarahisar 22, İzmir, Muğla 25, Uşak 23, Adana, Antalya 28, Hatay 26, Isparta 24, Ankara 21, Eskişehir 22, Konya 20, Nevşehir 16, Bolu 20, Düzce, Sinop 21, Zonguldak 19, Amasya, Samsun 20, Rize ve Trabzon 19, Erzurum 13, Kars 14, Malatya 20, Van 18, Diyarbakır, Gaziantep 23, Mardin 21 ve Şanlıurfa 24 derece. Efendim artık istekler saatindeyiz. 8.2'yi gösteriyor. Saat 7 Ekim 2026 Çarşamba günü sabahında İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İlk türkümüzü, daha doğrusu iki birbirine bağlı Azerbaycan'ın sevilen ezgisini tüm dinleyenlerimize, sesimizin ulaştığı yurt içi ve yurt dışındaki bütün dinleyenlerimize armağan edelim. Ardından da sosyal medyadan tek tek isimleri, iletileri okumaya başlayalım. Önce Nursaç Doğan Işık, gel maralım gel diyecek. Ardından da Hediye Karabağ sözü bırakacak. Kimin ağrıyor canı?

Kimin ağrıyor canı? Bol çay içsin mercanı. Minvir derdin dermanı. Çay, çay, çay. Azerbaycan'dan Zeynel Cebbarzade ve Emin Sabitoğlu'ndan alınan bu türküyü sanatçımız Hediye Karabağ'dan dinledik. Efendim saatler 8-9'u gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi iletileri tek tek okumaya başlıyoruz. Önce Instagram'la başlayalım. Ama Facebook'tan bir dinleyicimizin mesajını gördük sevgili Suna Koçak. Sevgiyle, selamlarıyla bizlere ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada türküyü dinlerken de tostlar hazır, çayımız da var diye seslenmiş. Afiyetle efendim kahvaltı sofralarına konuk oluyoruz. Yola çıkmaya hazırlanan, okul yolunda olan çocuklarımıza da misafir oluyoruz. Araçlarında dinleyicilerimizin sevgili Selda Hanım diyor ki Mersin'den, oğlum Serhat'la birlikte biz de okul yolundayız. Bir türkü bekliyoruz. Sıradaki türküler size de armağan olsun. Selam ve sevgilerle. Dinleyicimiz Mehmet Kalaycıoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum Bilecik Pazar yerinden. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese sevgiler, saygılar. Bediye Akartürk'ten bir türkü olursa çok mutlu oluruz demiş. Hemen sırayı alıyoruz efendim. Çok güzel bir Ankara türküsü vardır. Fiday Dayı onun yorumuyla sizlere ulaştıralım. Ali Cengiz, huzurlu sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Güzel bir çarşamba günü, çarşamba pazarından, şirin yerden herkese selamlar diyor İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. Efendim bir türküye ortak olacak o da pazarcı esnafına, eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Ve sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den TRT Türkü dinleyicileri hoş geldiniz diyor ki bugün repertuar harika. Bu cümleyi Facebook'ta da pek çok dinleyicimizden duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Azerbaycan, Kerkük, Karadeniz, efendim Ağrı, vallahi hepinizin ellerine, yüreğine, emeğine sağlık diyor. Şıkır şıkır bir program. İyi ki varsınız. Sayenizde güne inanılmaz enerjik ve neşeli bir şekilde başlıyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum diyor. Sevgili Şengül Hanım türkülerimizin ortağı oluyor o da. Efendim Hamza Gedik'in iletisini gördük. Sanırım eşiyle birlikte bir fotoğrafta paylaşıyor yayladan. Sıradaki türkümüz armağan olsun diyelim. Ağaçbaşı Yaylası'ndan, Tirebolu Yaşmaklı'dan bizlere ulaşıyor. Gümüşhane'den Maksut Tanış'ın iletisini gördük. Kezban Polat selamlar demiş Kayseri'den. Zübeyde Hanım İskenderun'dan, Hatice Hanım Acıpayam Kelekçi'den, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, İsmail Yalabık Berlin'den bizleri dinliyor. Yaşar Ertan Doğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan yazmış. Zonguldak'ta yaşayan çocukları ve torunları için seçiyor. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba dedi. Fethiye'den sevgiler saygılar diye söze başlıyor Bayram Gökçen. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen'e ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor. Enver Çiçek Bolu Mengen'den merhaba demiş. Nevzat Kansu ve Hacer Köksal Kansu'ya armağanımız olsun. Hakan Özyılmaz Giresun Bektaş Yaylası'ndan iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türkü Hacı Mustafa Uzunalioğlu'na gelsin. Teşekkürler. Ve Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan sevgilerimle diye sesleniyor. TRT Türkü dinleyicilerini selamlıyor. Efendim şimdi sıradaki türkümüz için Bediye Akartürk'ün yorumuna kulak vereceğiz. Eşlik edeceğinizi de biliyoruz. Çok sevilen bir Ankara türküsüdür Fiday'da. Sadık Ergun ve Bayram Aracı'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu sizler için Bediye Akartürk yorumlasın. Bu arada Egemen Uslu sanırım, evet ismi gördük. Samsun Yörükler Köyü'nden selamlar. Çok mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle TRT Türkü ekibi sıradaki türkünüzü İsmail Ustam'a armağan etmenizi diliyorum.

diyor ve türkülerimizin ortağı oluyor. Başka kimler var bu frekansta bizlerle beraber olan? Türkan Eski Ocak Hatay Defne'den sevgiler selamlar diye yazmış. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden dinleyicimiz Mustafa Ayla Aydemir Çift'i. İstanbul trafiğinden bir selam var. Diyor ki Ayhan Çat, her zaman olduğu gibi bu sabah da beraberiz. Şükür kavuşturana, iyi ki varsınız. İyi ki türkülerimiz var. Ve Ağından Gürhan Gündüz, programın çok değerli yapım ekibine ve bu harika programa selamlar, sevgiler demişler. Çok teşekkür edelim ve Bedia Akartürk'e kulak verelim. Eşlik ediyoruz efendim, bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Biz de adet böyledir, güzeli ağlatırlar, çirkini söyletirler. Fidayda da Ankaralım Fidayda. 500 altın yedirdim bir ayda, gitti de gelmedi ne fayda, başını da yesin bu sevda.

Derlediği Buse Bilen Ezgi'de Seçkin Tutuş'u dinledik. Gülüm var Ocak Ocak. Saat 8.23 oldu. Dinleyeceğimiz türkülerle birlikte 8.30 olacak ve biz 1,5 saati de geride bırakmış olacağız. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı 7 Ekim 2026 Çarşamba günü sabahında devam ediyor birbirinden güzel ezgilerle. Şöyle bir bakalım sosyal medyaya. Sevgili Meryem Dingil, günaydın, mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Çay çay çay dediniz, davet ettiniz, biz 7-24 sizlerle beraberiz. Harika türküler, kocaman selamlar bütün ekibe ve TRT Türkü dinleyenlerine diyor İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil. Çok teşekkür ediyoruz. Beraberliğimizi paylaşan Yaşar Köksal bahçesinde bizi dinliyor, bir de video paylaşıyor Ankara Çubuk'tan. Kadri Yücel Turgut, günaydın, iyi yayınlar. Kocaeli'ndeki amcam Alaaddin Turgut'a, Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapan kızlarım Ceyda Kübra ve bütün TRT Türkü dinleyicilerinize türkülerimiz armağan olsun. Ali Bülbül, hayırlı sabahlar, bahçede çalışıyorum, çalışırken de bizi dinliyor Ali Bey. Bütün Ispartalılara gelsin türkülerimiz diyor, kolay gelsin efendim, bereketli olsun. Cumali Güncü, Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu sevgiler, keyifle dinliyoruz sizi, teşekkürler, iyi ki varsınız diye yazmış. Efendim iyi ki sizler varsınız ve bu frekansta her sabah yeni günü karşılarken beraberiz. Çorum Alaca'dan Ozan Muradi bizlerle beraber. Bir başka dinleyicimiz Sadıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten günaydın, Trabzon'daki kuzenim Hadiye ablama, TRT Türkü dinleyicilerine, sizlere armağan olsun, teşekkür ederim demiş. Biz de selam ve sevgilerimizi gönderelim. Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin yazdı. Manisa Selen'de Avlaşa Köyü'nden Mehmet Yıldız, TRT çalışanlarına, bütün dinleyicilerinize selamlarımı iletiyorum. Eşime, oğluma, kızıma, dünya tatlısı torunuma, tüm köylülerime armağan ediyorum. Sabahın neşesi TRT Türkü'yü dinlemeye devam demiş Mehmet Bey, sağ olunuz. Hava Türk, güneşli bir Ereğli sabahı bugün diyor. Eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için sıradaki türkümüzü istiyor. Ankara'dan tüm program ekibine selamlar dedi Yılmaz Yüzer. Murat Şükür Gebze'den yazdı. Teycan Türkmen Yozgat Akdağ Madeninden merhaba. Şu anda servisle yolda olan Pazarcık İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Taşpınar Köyü öğretmenlerine, servis şoförümüz Yusuf abiye armağan eder misiniz türküler? Elbette efendim, hemen dile getirdik ve türkümüzü de gönderelim. Sanatçımız Hediye Hüseyin'in sesinden, Kars'ın yöre ekibinden Muazzez Türing'in derlediği türkü. Mehleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan, başkasına sözüm var dönemem inan oğlan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Muharrem Temiz'in sesinden ve sazından Malatya'nın o güzel türküsü geldi. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım, kahve bulamazsam kenger içerim. Kemal Çığırık'tan Mustafa Özgün'ün derlemiş olduğu türküydü. Malatya türkülerine ara vermeyelim çünkü bir Malatya Arguvan ağzı bir türkümüz var sırada. Zeki Salman'dan Zafer Gündoğdu'nun derlemiş olduğu, bu türküyü çok seven ve iletilerinde isteklerinde hep belirten iki dinleyicimiz var. Özellikle onlara armağan olsun diyelim. Biri Eskişehir'den Turan Akman Erkılıç, Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir de sevgili Şengül Hanım, ismini okumuştuk ama Türk Çünkü sıra gelince onun da adını almadan geçmeyelim bir kez daha. Şengül Ekinci'yi Antalya'ya da gönderelim. Sanatçımız Gülcan Kaya okusun. Kapının önünde önlük dikiyi, yürüdükçe ince beli büküyü.

Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı? Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsünde sanatçımız Elvan Sevim seslendi sizlere. Efendim, gönülden gönüle giden bir yol vardı diyordu Neşet Ertaş. Onun türküleriyle yine programımıza

Bir başka dinleyicimizin isteği de hemen o türkünün ardından gelecek. Ahmet Özçelik bizim Mersin Erdemli'den takipçimizdir. Bir Kerkük divanını istiyor. Gülüm Digelmen Seni Seveli adlı Kerkük divanını sevgili ailesi, yakınları, dostları ve arkadaşları için istiyor Ahmet Bey. İki isteği ard arda şimdi yayınlıyoruz. Önce Beyaz Giyme Toz Olur Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla, ardından da Kerkük divanı Mehmet Özbey'in sesinden.

Şimdi Mehmet Özbek'ten Kerkük Divanı'nı dinlerken ileti geldi Elazığ'dan, Okyar Demiray'dan. Vallahi diyor yine süper, yine harika bir program oluyor. Çok teşekkür ediyoruz özellikle Kerkük Divanı için. Biz teşekkür ederiz Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım'a selam ve sevgilerimizle dedik. Saat 8.56, artık yavaş yavaş 3. saate doğru ilerliyor dakikalar. 9 sonrası biliyorsunuz programımızın son bölümü. 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, haftanın 3. günü. Belki bugün ilk kez denk geldiniz bu frekansa. Biz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası canlı yayınla türkülerimiz eşliğinde sizlere sesleniyoruz. Ve beraberliğimizi sizler aynı zamanda sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. TRT Türkü sayfasına isteklerinizle katılıyorsunuz. Hemen Facebook'a dönelim. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan Yılmaz Can Türk'e bir türkü istiyor. Güro Seçil Kara Çift'i bir çarşamba sabahından herkese günaydın. Muğla Yatağı'ndan dinleyenlerimiz. Durak Çağatay Erzurum'dan. Zeki Gün Esenevler'den, Burdur'dan yazıyor. Kıymetli yayın ekibine ve 52 yıllık eşim Nafiye Hanım'a, çocuklarıma, torunlarıma, polis emeklisi kaynım Nuri Şenel'e, oğlu beyin cerrahı Hilmi Şen'e, ailesine ve bütün dostlarımıza armağan olsun. Kocaman bir maşallah kondurduk Zeki Bey. Allah daim etsin. Sağlıcakla inşallah eşinizle, sevdiklerinizle nice yıllar. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden, Selami Kabakçı Niksar'dan, Mustafa Kına Kayseri'den beraberliğimizi paylaşıyor. Ve şimdi Karadeniz türkülerine sıra geldi. Karadeniz deyince bizlerle beraberliğimizde bu dakikaları paylaşan dinleyicimiz hemen Gülnaz Malbastı Delale türkümüzü göndermek istiyoruz. Almanya Rotlingen'den gurbetçi dinleyiciler. Gurbet elden sılama, saygı ve selamlarımı sizlerleyim. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradayım, sizlerleyim diye sesleniyor ve bir sürü de kalp kondurmuş iletisinin altına Karadeniz türkülerine ortak ediyoruz kendisine. Önce Ümit Tokcan sırada sizler için seslendirecek Giresun Görelen'in türküsünü, Ömer Akpınar'ın türküsünü, Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm, bu gaybana sevdalık ben ne hallere düştüm diyecek, ardından da mikrofonu İbrahim Can'a bırakacak.

Alaşağı bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Alaşağı bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse

İbrahim Can'dan dinledik. Efendim saat 9'u 5 dakika geçiyor. Artık 3. ve son bölümündeyiz programımızın. Uyandığımız gün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Günü yeni karşılayanlara bir kez daha günaydın diyelim ve devam edelim. Bu kez X'e geçtik. Ali Onar merhaba, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum çalışanlara. İzmir Gazi Emir'den selamlar demiş. Hüseyin Durmuşkaya Giresun'dan, Tirebolu'dan dinleyicimiz Canan Hanım için istiyor sıradaki türküyü. Metin Bey, Metin Topkaya, Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan türkü dolu yüreklere selamlar. Sıradaki türkünüzü Çeşme 1. Noteri Orhan Yüksel Bey'e ve tüm ekibine armağan ediyorum. Teşekkürler diyor. Ve bir diğer dinleyicimiz Selahattin, günaydın. Merhaba, iyi yayınlar. Güzel bir Çamlıbel sabahından Ulu Bey, Uşak'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Eğer bir Uşak türküsü yayınlarsanız aileme, bütün sevdiklerime armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız, kolaylıklarla diyor Selahattin Bey. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Hale Gür'le devam edeceğiz. Ardından da Uşak türkümüz gelecek. Hale Gür seslendirecek. Burdur Altın Yayla Dirmil'in türküsünü Emin Demir Ayak'tan Hamdi Özbay'ın derlemiş olduğu Gidelim Gidelim Nereye Gidelim Dirmil Yaylası'na da arkadaşlar Yare Gidelim diyor. Ardından da sanatçılarımızdan sizler için bir Uşak türküsü hazırlıyoruz.

Ateş tutan eline gülüm can Ayşem, şıngırdaklı marşolem. Ateş tutan

Sabahattin Gülümser'den dinledik Uşak Bağbaşı Köyü'nün türküsünü Hasan Çolak'tan. Yüksel Ayhan'ın derlediği türküydü Ayşe dedim adına. 9.13 olmuş saatimiz, İstanbul'dan programımız sürüyor. Şimdi tekrar sosyal medyaya dönelim. Sayfaları yeniledik. Facebook'tayız. Osman Balkan İzmir Gazi Emir'den yazıyor. Şahane bir program oluyor demiş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eşim Nazik Hanım, çocuklarım Tuğba, Kübra ve Gökalp için istiyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Hep birlikte bu emek. Tevfik Şentürk, günaydın, iyi sabahlar, Akçaabat'tan sevgiler diyor. Zeki Gün, çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir program. Tekrar sağ olun, var olun, saygılarımla Allah'a emanet olun demiş. Gönlünüze sağlık Zeki Bey, sizler de. Hasan Keski, Trabzon, Çaykara, Taşören Yaylası'ndan yazıyor. İsmail Özdemir, Çanakkale'den bugün bize sesleniyor. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun. Gülay Karadeniz, Bolu Gerede'den dinleyicimiz. Hüseyin Yavuz, hayırlı programlar diyor. Kastamonu, Çatal, Zeytindağ köyünden aileme, sevdiklerime türküler gelsin. Denizli Acıbayan'dan Mahmut Bozok. Semir Kelle, Hatay Arsuz'dan yazıyor. Günaydın sevgiler, radyosu açık olan herkese gelsin türkülerimiz. Selim Dilsiz, hayırlı sabahlar, Muğla'dan merhaba. Eşime, oğlum, kızım ve bütün TRT Türkü dostlarımıza türküleri armağan ediyorum. Hemen dönelim Instagram'ın TRT Türkü sayfasına. Güneşli bir İzmir sabahından selamlar. Ben Aytaç Çetin ve eşim Ali Çetin. Her gün olduğu gibi bugün de TRT Türkü ile güne başladık. Ne güzel, sıradaki türküyü eşim Ali Bey'e, ablam Gülören'e, eniştem Taner'e ve yeğenim İlker'e armağan ediyorum. İyi yayınlar dilekleriyle. Hoş geldiniz diyelim. İlk kez okuduğum bir isim. İnşallah daim olsun beraberliğimiz sosyal medyada da. Kahramanmaraş'tan günaydın diyor dinleyicimiz Osman Örge. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki türküyü İsmail Gündüz ağabeyime istiyorum. Ve Mehmet Gozan, Adana Sarıçam'dan selam gönderiyor. O da sıradaki türkülerimize ortak olmak istemiş. Mehmet Öznem, günaydın, hayırlı sabahlar TRT ailem. Başta uzun yol kaptanları olmak üzere bütün arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız, trafik kurallarına lütfen riayet edin. Konya'dan, Sille'den uzak dolusu, kucak dolusu sevgi ve selam gönderiyorum. Hürmetler diyor, sıradaki türküyü çok sevdiğim arkadaşım Muzaffer Akalan'a armağan ediyorum. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan bizlerle. Fevzi Kara, TRT Türkü günaydın. Sabahın huzurunu, neşesini evlerimize taşıyan güzel yayınlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sıcak sohbetiniz ve kaliteli içeriğinizle her güne güzel bir başlangıç yapıyoruz. Emeği geçen tüm TRT Türkü ekibine sevgiler, selamlar Adıyaman Gölbaşı'ndan. Takdiriniz için çok teşekkür ediyoruz. Fevzi Kara, Ali Yöntem yazıyor Bucak'tan bizlerle birlikte. Bucak halkı için bir türkü bekliyor. Bir diğer dinleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Yıldız diyor ki iletimizi okuduğunuz için çok teşekkürler. Bizim can yoldaşımız TRT Türkü. Sağ olunuz Mehmet Bey. Cemal Aktan günaydın dedi. Ardahan Yeşilgöle'den selam gönderdi. Fahri Özbiner Denizli'den, Niğde'den de Fikret Dikmen, sıradaki türkümüzü bekleyen isimler dinleyicilerimiz.

Şimdi Çekiç Ali'nin bir türküsü vardır. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemesi Soner Özbilen'in sesinden. Topak taşın kenarı dibinde yedik nari. Aldattı da gelmiyor seni alırım değil.

bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi Sıtkı Demirci'den alınan Elazığ'ın türküsünü Oktay Bora Ertuğrul seslendirdi. Ama türkünün öncesinde bir açış dinlediniz Kabak Kemane ile Cafer Nazlıbaş'ın yorumunu sizlere sunduk. Efendim 9.24 oldu saatimiz, yavaş yavaş son yarım saate de geçiyoruz. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Ankara Eryaman'dan Recai Gündoğdu. Sıradaki türküyü canım torunum Kerem Sunaoğlu'na armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dileklerimle. Ahmet Kılıç ve Nurhan Kılıç çifti Gile Boru Vatanı Gemerek'ten selamlar. Baba Ocağım Erzurum Ilıca Çiğdemli Köyü sakinlerini, özellikle Ural ailesi için. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar, Erzurum'a girdim dumanlı dağlar türküsünü istemişsiniz. Olabilir ama efendim bir uzun hava olduğu için artık son saatteyiz, son bölümdeyiz. Hareketli türkülerle kapanışımızı yapacağız. İnşallah bir başka programda ilk saatimizde diyelim sizler için. Ve efendim Mersin'den bir ileti var. Nazmiye Marangoz sevgili dinleyicimiz, sıradaki türküye ben de ortak olmak isterim diyor. Hemen sırayı alıyoruz ve sanatçımız Saadet Yılmaz Bircan'a kulak veriyoruz. Bu Karabük Safranbolu türküsünde Sadi Yaver Ataman'ın türküsüdür. Bir giderim, beş ardıma bakarım.

Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu. Sıla'da sevdiğim aklıma düştü. Çekilmez gurbetin cefası. A bülbül. Konya'nın Çopur Ahmet'in türküsünü Şahin Gültekin'den dinledik. Derleme Muzaffer Sarı Sözen'in de. Efendim saat 9.31'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız. Son yarım saatinde, yaklaşık yarım saatimiz var, devam ediyor. Şimdi birazdan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Ama kimlere armağan ediyoruz? Önce isimleri okuyalım. Veysel Zan, Ankara Çubuk'tan herkese sevgiler. Sıradaki türküyü sizlere.

ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Yine bir teşekkür iletisi var. Necibem türküsü kızıma gitsin demişti İsmail Özdemir. Zafer Işık İstanbul Seyran Tepe'den selamlarını gönderdi. Çanakkale'den Çan Yalkın Köyü'nden Ramazan Kompir'de yine TRT Türkü'de sabahı seçenlerden Osman Yalçın. Hayırlı sabahlar diliyorum sizlere. Eskişehir'den Tuncel Erol. Dinleyenlerimizden Hüsamettin İlbaz Hatay Altınözü'nden yazıyor. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan sıradaki türkümüzün isteklilerinden. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey istiyor sıradaki türküleri. Hemen şöyle bir Instagram'a da dönelim. Orada da iletiler vardı yeni katılan dinleyenlerimiz. Kullanıcı isminin altında Arife Sevinci gördük. Günaydın memleketimin sesi. Sıradaki türkü benden herkese gitsin. Günaydın Arife Hanım. Necmettin Can, günaydın hayırlı sabahlar. Ben Mecidiyeköy'den İstanbul'dan yazıyorum. Sabah 8.30 ile 10 arası her sabah sizi dinliyorum. Emeklerinize sağlık. Bir Yıldıray Çınar türküsü olursa mutlu olurum demiş. Efendim son yarım saate geçiyoruz. İnşallah yarın sabah size Yıldıray Çınar'ın sesinden ya da ona ait bir türküyü armağan edelim, sizlere gönderelim, olur mu? Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında pek çok dinleyicimiz bizlere ulaştı. İletileri sıraya aldık. Süremiz yettiğince dile getirmeye çalıştık. Maya Türköz de bizlerleydi. Teşekkürler bu güzel program için, emeklerinize sağlık dedi. Bizim İzmir'den takipçimizdir. İsa Kıran Eskişehir Odunpazarı'ndan, İzmir'den Zehra Bıçakçı ve Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci ile Burdur'dan Keziban Kafalı selamlarını ileten dinleyicilerimizdi. Mukaddem Şenel, Silifke'den merhaba dedi. Didim'den Savaş Özat'a bizi dinliyor. İmran Ertuğ, sıradaki türküyü gönderelim. Davut Güleç Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz. O da güzel bir türküyü sevdiklerine, ailesine armağan etmek istiyor. Şimdi sanatçımız Sevcan Orhan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Sivas Divriği türküsü geliyor. Nuri Üstünses'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği türküdür. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Kınamayın ahbaplar, şeker her ile beslendim. Çiğ sütten kaymak olmaz, güzele doymak olmaz. Eğil bir yol öpeyim, yolcuyum, durmak olmaz.

kahveci yem zarım yok, ben ağlarım yârim yok. Yârime apardılar, serhoşam haberim yok. Kerkük'ün türküsüydü Abdülvahap'sa itten, Gürsoy Babaoğlu'nun derlemiş olduğu türküyü Ahmet Tuzlu okudu sizler için. 9.42 olmuş saatimiz, şimdi sosyal medyaya dönüyoruz, sayfaları yeniliyoruz. Instagram'a bakalım, Kırklareli Demirköy'den dinleyicimiz Eray Bey yazıyor.

Evet abime, gelsin türküler selamlarımla diyor. Başka hangi dinleyicilerimiz var? Facebook'ta yeni isimler vardı, yeni iletiler vardı daha doğrusu. Osman Demiray, günaydın türkü dostları. Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. O kadar güzel türküler seçmişsiniz ki serin sabahta içimizi ısıtan türküler. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer imkan varsa geçmişin çok sevilen sanatçısı Nezahat Bayram'dan bir türkü istiyorum. Demiray ailesine armağan olsun diyor Osman Bey, Dikili İzmir'den dinleyicimiz. Şimdi hem bu isteği yayınlayacağız hem de bir dinleyicimiz demişti ki bugün benim doğum günüm, bir Elazığ türküsü olursa çok mutlu olurum. Doğum günümde her gün sürekli dinlediğim ama lakin yazma fırsatım olmadı, çok değerli TRT Türkü'ye yazmak istedim. Sizden bir Elazığ türküsü istesem olur mu? Çok çok teşekkürler dedi. Elbette efendim, doğum gününüz kutlu olsun Serhat Eskin. Nice güzel yıllar olsun sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla armağanımız olacak. Nezahat Bayram'ın sesinden Elazığ'ın türküsü gelecek. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan türkümüze ortak oluyor. Halil Yenilmez ve bizi dinleyen herkese gelsin dedi. Hakan Öz Yılmaz Giresun Merkez Bektaş Yaylası'ndan yazıyor. Akkaya'dan Hacı Mustafa Uzunalioğlu için istiyorum diyor. Ümit Kaya Çelebi bizim dinleyicimiz diyor ki Mehmet Gücü Yener Bayram Dolgun için gelsin türkülerimiz. Nuray Dikmen Niğde'den ve Vehbi Aksungur Ermenek Cumasuyu Yaylası'ndan, Cumhur Özcan Bilecik Yeni Pazar'dan, Eskişehir'den Zeki Gül, Mersin'den Gürcan Hüsbal, İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan ve Şaban Dişli diyor ki çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Çabalarınız, hazırlayıp sunduğunuz güzel programlar için çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan sevgilerimi yolluyorum. Şaban Dişli yazdı. İşte Nezahat Bayram'ın sesinden unutulmayan yorumlardan biri, Çatalkaya Alınmaz diyelim Elazığ Palı'nın türküsünde.

Soğuk soğuk akaye yaylanın su cazi dedi Volkan Arslan Trabzon Maçka'nın Volkan Konağın türküsünde. Volkan Konağı da sevgiyle anmış olduk. 9.50 artık saatimiz, bizler için veda zamanı. Sabah 7'den bu yana sizlere sesleniyoruz. Hep birlikte bu frekanstaydık. Yeni bir günü karşıladık. 7 Ekim 2026 Çarşamba gününü. İnşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyeceğiz. Yarın sabah sevgili Sabahat Aslan bu programdan sizlere seslenecek. TRT Türkü'de sabah. Çok teşekkür ediyoruz seçiminiz bu frekans, bu program olduğu için. Dinlediğiniz bu sabahki programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Muzaffer Ayyıldız teknik yönetmenimiz görev yaptı kumanda masasında. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Yeniden birlikte oluncaya dek şimdi İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde sanatçımız Sabahat Aslan'a kulak verelim. Erzincan'ın Ali Yılmaz'dan Tekin Büyükaya'nın derlemiş olduğu türküsünde. Altın tasta bulgurum, kız saçına vurgunum, eğil eğil öpeyim, yoldan geldim yorgunum. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın diyelim. İnşallah gününüzün bundan sonraki bölümü de türkü güzelliğiyle

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kütahya yöresinden "Ay oğlan yiğit misin?" türküsünde geçen çömüdümü sözcüğü. Çömüdümü çömüdüm çömüdüm vay, derdinden çürüdüm vay diyor türkümüz. Burada geçen çömüdümü kelimesi halk dansları oynanırken çömelmeyi ifade eden bir sözcüktür. Türkümüz de Kütahya ilimizde oynanan bir halk oyunu ezgisidir. Kadın ağzından yakılmış bu türkü sevgiliye duyulan özlem, aşk ve sevda sözleriyle doludur. Son dörtlükteki "Hiç bahanen yok ise çevreni yumağa gel" dizesindeki çevre mendil demektir. Pınar başına sevdiğini çağıran gönlü yanık kızımız, "Bahane bulamadıysan mendilini yıkamak için gel" diyerek haber gönderiyor delikanlıya. Şimdi kelimemizin geçtiği bu türküyü Nazlı Saraç Orak'tan dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki

kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan İlker Mızrak'tan haber alınamadı. Kayıp maden işçisi için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşı ve alkışlarla uğurladı. NASA astronotu Christopher Williams uzay görevinden 2 ay önce döndü. Ayağının tozuyla Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Katılımcılarla buluşan Williams, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin katkılarına dikkat çekti. Bir sonraki uzay yolcusu Adanalı NASA astronotunun herkese ilham kaynağı olacağını söyledi. Yemen'de şiddetli çatışma sürüyor. İran destekli Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Spor. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş'sa deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Burken Bresi 89-82 yenme başarısı gösterdi. Haberleri

0: benim türküm.
1: Merhaba, iyi günler TRT çalışanlar. Ben Ramazan Kefir, Aksaray'dan arıyorum. Eşim Gonca, kızım Bahar'a, torunlar Esma ve Melih'e Kesik Çayır'ı çalarsanız bizim için memnun olurum. Teşekkürler, hayırlı günler, kolay gelsin.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Ton maisterimiz Burçin Aktükün. Koromuzun sunucusu ve şefi ben Sabahattin Gülümser. Saz sanatçılarımızı takdim ediyorum önce. Bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Güran Yüksel, Oğuzhan Turan. Tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli. Kabak Yamane'de Emrah Öz. Ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Mert Erol. Basta Olgun Kılıç. Programımıza Kırşehir yöresinden iki güzel türküyle başlıyoruz. İlk türkümüz Şu Dağlar Ulu Dağlar, Gölgesi Koyu Dağlar. İkinci türkümüz ise Suda Balık Oynuyor, Canım Sana Kaynıyor.

Çorumlu aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan bir türküyü Erkut Özkan çalıp söyleyecek. Daha ne söyleyeyim sana vefasız, sevmiyorum ister ağla ister küs.

Kırşehir'deyiz. Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyü Züleyha Arancak söyleyecek. Gar mı yağmış yüce dağlar başına? Merhamet eylemez gözlerimin yaşına.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Nevşehir yöresinden derlediği türküyü Osman Kalay söylüyor. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir.

Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa türküsünü Emre Kızıl seslendirecek. Alaydım elin elime, varaydım baban evine.

Ethem Kaya bir barak havası seslendiriyor. Aman çıksam şu dağlara, gene bugün yaz gelir mi ola? Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün Uzunova'ya eşlik ediyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ordu'dan derlediği bir türkü var sırada. Al tavandan belleri, belle bellemeleri. Kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri. Koromuz söylüyor.

Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Ton maisterimiz Burçin Aktükün. Bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Tarda Ali Özkan Özcan. Kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Emrah Öz. Ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Mert Erol. Basta Olgun Kılıç. Ahmet Yamacı'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz sizlere. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuz söylüyor. Köprünün altı diken, yaktın beni gül iken.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuşuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gayret çağrısının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin yolunu açmak için ter döküyoruz, durmak yok, yola devam dedi. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu hastanede şehit oldu. Saldırgan kendini başından vurdu. Kaçan şüpheliler yakalandı. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şehidin ailesine sabır temennisinde bulundu. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ortak tarih ve kültür bağlarına dikkat çekti. Bu bağın adalet mekanizmalarına da yansıtılması gerektiğini vurguladı. Adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Bakan Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları toplantısında konuştu. Türk turizmi yükseliyor. Sürdürülebilir turizm programı dünyaya örnek oluyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36. sıraya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde büyümeyi insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzalandı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak çelik kubbenin tüm yurdu kapsaması için çalışma sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la savunma sanayi başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Yerli ve milli otomobil TOG satışlarda zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Eylül'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli araç pazarındaki payı %44'e ulaştı. Sunulan cazip kampanyalarla TOG'un Ekim ayında da liderliği koruması bekleniyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışması sürüyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ikisi aranıyor. İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 3 ilçedeki operasyonda 108 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. İl jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 51 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. 2 şüpheli yakalandı.
0: Spor.

0: Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı yer yer

0: Hava durumu.
1: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Sinop 21, İstanbul 23, Muğla 25, Adana 28, Samsun 20, Rize 19, Kars 14 ve Erzurum 13 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz efendim sizleri. Programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımızı sizler için yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'le saat 13'e kadar keyifli bir saat geçirmeniz için buradayız. Bugün programda kimleri ağırlıyoruz derseniz, İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri bugün birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirecekler. Tuncay Kemertaş, Emre Kızıl, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan bizlerle olacak. Onlara saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Çok güzel bir çok güzel bir türküyle açtı programı sevgili Tuncay Kemertaş. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Hoş buluştuk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Çok teşekkürler. Sizlerle birlikte olmak her zaman büyük bir keyif.
1: Bilmukabele.
0: Programı dinleyen dinleyicilerin aldığı keyfin belki çarpı 10 katı kadar burada sizlerle birlikte canlı canlı her gün bir arada olmak benim için gerçekten büyük büyük keyif. Sizin gibi ustalardan bu güzel türküleri dinleyebilmek. Diyarbakır türküsüydü değil mi?
1: Evet, merhum Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöremize ait bir türkü seslendirdik. Fincan etrafı yeşil dedik.
0: Güzel bir sevda türküsüydü.
1: Çok güzel, yani Türk halk müziği külliyatının klasiklerindendir. Keyifli ve de hani böyle toprak kokan güzel bir eserdir.
0: İnce dokunan.
1: Tabii dokunanlardan. Tabii, bir sistem doludur.
0: Evet, evet. Yine bir sevda türküsü var galiba değil mi?
1: Evet, yöremiz Sivas. Merhum Altan Demirel büyüğümüz notaya almış. Orhan Gazi Yılmaz da derlemiş. Efendim, atım yok ki bineyim, yar çağırmış gideyim. Yarim orada, ben burada, nasıl sabır edeyim diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, keyif.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, yüreklerine sağlık olsun efendim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Üstadların da gönüllerine sağlık olsun. Türkülerle gün ortasında iki güzel türküyle başladık. Sevgili Tuncay Kemertaş'la radyomuzun bir başka güzel sesi sevgili Emre Kızıl'la devam edeceğiz. Emre, sen de hoş geldin yayına. Merhaba.
2: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bugün hem sazınla hem sözünle birlikteyiz.
2: Evet.
0: Cura'nı görüyorum elinde. İlk türkümüzü sen anons etmek ister misin sevgili Emre?
2: İlk türkümüz Erzincan yöresinden Aşık Davut Sulari'ye ait Bu Yola Talip Ol Bağlandın ise diyelim.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Ne güzeldi, çok güzeldi sevgili Emre. Gerçekten gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Yüreğimize
1: Kendi
0: dokundun yine.
1: adıma Gürhan Yüksel ağabeyim adına ve Tayfun Şakalıkoğlu sahibim adına teşekkür ederiz.
0: Ne demek, çok güzeldi. Gerçekten mest olduk. Şimdi yine çok güzel bir türkü daha var. Seslendireceğin Adana yöresinden değil mi bu kez?
1: Evet, Adana yöresinden.
0: Bedenim ruhuma gurbet el olmuş. Olsun sabret, sus be ağlama gözüm. Ömrümün baharı sararıp solmuş. Solsun sabret, sus be ağlama gözüm.

0: Çok teşekkürler. Ne derin bir felsefesi var gerçekten bu türkünün. İnsanın yüreğine işliyor adeta. Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok teşekkürler.
1: Ederiz.
0: Saatler 12.26'yı gösterdi değerli dinleyenler. Türkülerle gün ortasında sırada ağırlayacağımız solistimiz sevgili Hakan Ünal. Mikrofon başındaki yerini aldı bile. Merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar,
0: sevgili Hakan.
2: Siz hoş geldiniz, teşekkür ederim.
0: Çok sağ
2: ol. Dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle stüdyolarımızdan selamlıyoruz.
0: Evet. Birlikte önce Kars'a gideceğiz galiba seninle
2: evet.
0: Bugün.
2: Aşık İkrami ve Dursun Cevlani'den alınan çok güzel bir eser. Hı hı. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım, yerde iyi değil diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler sevgili Hakan İnan'ın güzel sesinden dinledik bu güzel Kars türküsünü. Şimdi Şanlıurfa'ya uzanacağız. Neşeli bir aşk türküsü var değil mi bu kesirde?
1: Evet. Eyvana gel, eyvana diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. İki güzel türkü de Hakan Ünal'dan dinledikten sonra Şanlıurfa'dan ayrılmıyoruz. Bu kez bir arşiv kaydıyla sizlerle olacak. Sevgili Münevver Özdemir'in sesinden dinleyeceğiz. Arap Atı Gibi Sallar Başına adlı türkümüzü.

0: TRT Türkü.
1: İzmir Radyosu sanatçılarının canlı olarak çalıp söylediği program Türkülerle Gün Ortası devam ediyor sevgili dostlarımız. Bu kez bir başka güzel ses mikrofon başındaki yerini aldı bile Asilhan Doğan. Merhaba Asilhan, sen de hoş geldin yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Selamlar. İki güzel Kırşehir türküsü görüyorum repertuarında.
2: Evet, Kırşehir'e doğru gidiyoruz. İlk türkümüz Muharrem Ertaş'tan alınan bir eser. Hı hı. Karanfil suyu neyner, güzel kokuyu neyner diyeceğiz.
1: Dinliyoruz.

0: Büyük Bozlak ustası Muharrem Ertaş'tan alınan bu güzel türküyü dinledik sevgili Asilhan, evet, Doğan'ın güzel sesinden. Olsun. Şimdi oğul Neşet, evet, Ertaş'tan
1: oğul
0: alınan.
1: Oğul Neşet Ertaş ustamızdan bir eser, hepimizin de yakından bildiği.
0: Çok da sevdiği.
1: Evet, evet, sevdiği, eşlik ettiği güzel bir eser. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Biz
0: Halil Demirler
1: ederiz.
0: Ve Tayfun Şakalakoğlu'na da bu güzel eşlikleri için. Çok teşekkürler sevgili Asilhan. Harika bir yorumdu gerçekten. Büyük usta Neşet Ertaş'ı da anmış olalım bu güzel türküyle birlikte, türkülerle gün ortasında. Programın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi bir kez daha sevgili Emre Kızıl'dan güzel bir türkü dinleyeceğiz. Bu kez İsmail Özden'den alınan Erzincan yöresinden bir türküyle sizlerle olacak sevgili Emre. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır diyecek.

Çok teşekkürler. Harikaydınız gerçekten. Ve saatler 12.55'i gösterdi bile değerli dostlar. Türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Bugün radyomuzun birbirinden güzel sesleri Tuncay Kemertaş, Emre Kızıl, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan sizler için seslendirdiler birbirinden güzel türkülerimizi. Onlara saz üstadlarımız Halil Demirler, Gürhan Yüksel, Fedai Tekşahin, Ali Özkan Özcan, Gökhan Merterol ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Gönüllerine sağlık diyoruz. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz tüm sanatçılarımıza. Yapımcımız Özgür Yardımcı, ton masterimiz Yusuf Gündar ile birlikte mikrofon başında ben Deniz Leyla Köselerli. Sizleri sevgili Hakan Ünal'ın güzel sesiyle baş başa bırakıyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Türkülerimizle geldik size sevgili dinleyenlerimiz. Sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı göndererek başlatıyoruz programımızı. Biz TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak hazırız. Türkülerimiz de hazır. Sizi bekliyor hepsi sevgili dinleyenler bir saat boyunca. Bugün de TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak canlı olarak sunacağımız programımızda hazırız efendim. Programı sizin için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle başlatalım programı. Bir Kerkük türküsüyle başlatalım. Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Hale Gür'ün sesiyle devam ediyor. Bir Burdur türküsüyle devam ediyor. Gökte yıldız 50'dir, 50'si de bellidir diyor Hale Gür.

Sevgili dinleyenlerimiz, Hale Gür birbirine bağlı iki türkü seslendirdi programımızda. Gökte Yıldız 50'dir, diğer türkümüz de Dirmil Dağ Meşeli'ydi. Programımız devam ediyor. Ahmet Günday'ın sesinden bir Manisa türküsü dinletiyoruz size. Selim Önder'den alınan bir türkü bu. İğnenin dalı gevrecik olur.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bir Erzurum türküsü Raci Alkır'dan alınan Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Erzurum kilidi mülki İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz bize eşlik ederken biz de Anadolu'da pek çok durağa uğruyoruz bugün. Şehirlerimize uğruyoruz. Bu kez Bilecik'teyiz. Ergül Aksoy seslendiriyor şimdi dinleyeceğiniz türküyü. Aşağıdan gelen de hanım oynasın.

0: TRT Türkü.
1: Programa bir deyişle devam ediyor. Saatimiz 13.23'e ulaştı bile sevgili dinleyenlerimiz. TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programı.

Erzincan'ın ardından yine komşu illerimizden birine gidiyoruz. Kars'tayız. Münevver Özdemir seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Ay dağlar, sen de gözüm var.

0: TRT Türkü.
1: Programımız devam ediyor. TRT Erzurum Radyosu'ndan devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Sivas türkülerinden birini Aysun Gültekin yorumuyla dinletiyoruz size. Ürünü ürünü gelir dereden.

0: TRT Türkü.
1: Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği türkü Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Dam üstünde Çul Serer.

Türkülerimiz eşliğinde bir programı daha bitirdik sevgili dinleyenlerimiz. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Gönlünüzce bir gün diliyoruz size ve size veda ediyoruz. Elbette bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Talip Akpınar, speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü dinleyelim efendim. Dünya Tekin seslendiriyor. Aşan bilir karlı dağın ardını. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazdıklarını vurguladı. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu hastanede şehit oldu. Saldırgan kendini başından vurdu. Kaçan şüpheliler yakalandı. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şehidin ailesine sabır temennisinde bulundu. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ikisi aranıyor. İstanbul Emniyeti'nin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 3 ilçedeki operasyonlarda 108 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. İl jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 51 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu, 2 şüpheli yakalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma saat 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçtiği ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de birlikteliğimiz başladı. Musa Eroğlu Erdem, Musa Eroğlu'nun söylediği bir türküyle Dönen Dönsün Yolundan türküsüyle sizlere merhaba dedik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugünkü programımızı sizler için Deniz Özalp ve Soner Emre birlikte hazırladı. Az sonra Gaziantep'e de bağlanacağız. Gaziantep'teki arkadaşlarımız Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin seçtiği türkülerle bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Canlı yayın bağlantı herhangi bir aksilik yaşamazsak oradaki türküleri canlı canlı hep birlikte dinleyeceğiz ve onlara eşlik edeceğiz. Orada bulunan ekibimizi de sizlere aktarmak isterim. Sunucu arkadaşım Ahmet Oğuz Gözel, teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu, Semih Suat Sarı şu anda oradalar ve tabii ki yapımcı arkadaşım Soner Emre de Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda bekliyorlar. Biz güzel bir türküyle birlikteliğimize devam edelim sevgili dinleyenler. Şule Kocaman söylüyor, sırma yelek, kol fistan. Hep birlikte dinliyoruz.

Türkü Diyarı devam ediyor. Evet, Türkiye Diyarı TRT Kat Diyarbakır Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Maalesef bağlantımızdaki aksaklıktan dolayı Gaziantep'teki yayınımıza devam edemeyeceğiz ama türkülerle sizleri buluşturmaya TRT Kat Diyarbakır Radyosu'ndan devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, ekibimizi de tanıtalım. Mercan Yaşar teknik yönetmenimiz, daha önce de belirttiğim gibi Deniz Özalp hazırladı programı. Sonunda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olacağım. Bir saat boyunca birbirinden güzel türküler eşliğinde.

0: Kırmızı buğday.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri, Diyarbakır TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tarih boyunca farklı kültürlerin, medeniyetlerin ve hikayelerin buluşma noktası olmuş güzel Gaziantep'ten sesleniyoruz. Tabii Gaziantep denildiğinde akla elbette eşsiz mutfağı, bakırcıları, tarihi çarşıları, zeyukması geliyor. Ama Gaziantep'in çok güçlü bir yönü daha var, müzik kültürü. Özellikle barak kültürü, kendine özgü ezgileri, uzun havaları ve türküleriyle bu coğrafyanın hafızasında önemli bir yer tutuyor. Biz de bugün Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın değerli öğrencileriyle birlikte Gaziantep'ten başlayıp Anadolu'nun farklı yörelerine uzanan bir türkü yolculuğuna çıkacağız. Türkü Diyarı'nı bugün sizler için yapımcılarımız Soner Emre ve Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı ve Murat Özgür Batu. Sesimizi sizlere ulaştıran Merkez Stüdyo'daki teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar. Ulaşımda bizlere destek olan Metin Ateşala'da teşekkür ediyoruz ve ben mikrofon başında Ahmet Oğuz Gözel. Gaziantep Üniversitesi stüdyolarından tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Öncelikle tabii bize ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesi'ne ve kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Sait Mesut Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve öğrencilerimizi yalnız bırakmayan kıymetli hocamız Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar Müdürü Adil Çete'ye de bugün bizlerle efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de sağ olun, var olun. Şimdi tabii birbirinden değerli genç müzisyenlerimizi dinleyeceğiz ve öncelikle onları bir tanıyalım isteriz. Solistler Adile Şener, Aleyna Sönmezoğlu, bağlamada Abdullah Yüzgeç bizlerle. Kavalda Doğukan Orhan, Kabak Kemale'de Berkay Yılmaz, gitarda Samet Beğenici, ritim sazlarda ise Hazar Alay ve Ertuğrul Dağcı var. Hazırsanız Gaziantep'ten Anadolu'nun dört bir yanına uzanan türkü yolculuğumuzu tekrar başlatıyoruz. Şimdi tabii Gaziantep yöresinden güzel bir eserle devam edelim programımıza. İpekten halılar nasıl ilmek ilmek dokunuyorsa türkülerimiz de nesilden nesile aktarılarak bugünlere geliyor. Evlerinde bir ipekten halı var diyecekler. Buyursunlar.

0: değerli solistlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii program başında da bahsettiğim gibi Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvar Müdürü Adil Çete de bizlerle, öğrencilerini yalnız bırakmadı kendisi. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hem Gazi şehrimize hem parlayan yıldız Gaziantep Üniversitemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir ortamda ağırlıyorsunuz bizi. Sağ olun, var olun. Tabii öncelikle şunu sormak isterim size. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı biraz tanımak isteriz. Konservatuvarınızın eğitim anlayışından ve öğrencilere sunduğu imkanlardan da bahsederiz ama öncelikle sizi bir tanıyalım. Ardından da okulumuzu tanıyalım.
1: Tabii ki Gaziantep Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı'nın en eski öğrencilerinden birisiyim aslında. 97 yılında bu genç arkadaşlarımızın şimdi eğitim aldıkları kurumdan mezun oldum. Kısa bir öğretmenlik hayatımdan sonra da 2000 yılından beri Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım.
0: Evet, okulumuzdan da biraz bahseder misiniz?
1: Aslında çok özel bir okulumuz var. Gaziantep Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı Türkiye'nin kurulan ilk Türk müziği okullarından birisi. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlayan Türk müziği okulları süreci Ege Üniversitesi ile devam ediyor. 1987 yılında da Gaziantep Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı kuruluyor. Ve o günden bu yana da 88 yılında ilk öğrencilerini alarak, yani bölgenin, ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından birisi olarak eğitim hayatımıza devam ediyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii öğrenci

0: Sizin canlı performansımızı dinliyorsunuz, dinleyeceksiniz. Bu bir müzik öğrencisinin eğitim sürecinde sahne deneyimi ve canlı icra sizce ne anlama geliyor, ne kadar önemli?
1: Kesinlikle en önemli unsurlardan birisi aslında.
0: Evet.
1: Yani bizim atölyemiz, bizim eğitimimizi pekiştirdiğimiz alan sahneler ve bu tür yayınlar aslında. Çünkü bu işin icra kısmına, özellikle okulda öğrendiklerini uygulama alanları burası. O
0: Evet.
1: yüzden de bu alanlar bizim için konserler olsun, böyle radyo, televizyon programları olsun, bizlerin öğrencileri açısından çok önemli.
0: Kıymetli hocam, son olarak şunu sormak isterim. Müziğe gönül vermiş ve konservatuvar eğitim almak isteyen gençlere ne söylemek istersiniz, ne tavsiye edersiniz?
1: Müzik insan hayatına etkisi zaten tartışılmaz. Her türlü kötülüklerden uzak tutan, her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutan, sosyal çevreyi geliştiren en önemli unsurlardan birisi. Yani müziği meslek edinmese bile bana göre her insanın hayatında müzik olması gerek diye düşünüyorum. Ama bunu meslek olarak yapmak isteyen arkadaşlar öncelikle zorlu bir çalışma sürecini göze almaları gerekiyor. Küçük yaşlarda bu eğitimlere başlayıp daha sonra da akademik anlamda tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.
0: Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü kıymetli Adil Çete'ye çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Bizi
1: ederim.
0: ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz tabii ki sizlere. Ve tabii Gaziantep'ten başladığımız yolculuğumuz şimdi Anadolu'nun bereketli topraklarına doğru uzanıyor. Bu kez rotamız Manisa olacak. Kırmızı buğday, kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden diyecekler. Mevlam versin güzellerin gencinden diyecekler efendim. Buyursunlar.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin icralarıyla devam ediyor. Şimdi Anadolu'dan biraz daha batıya, Rumeli'ye uzanacağız. Türkülerin en güzel taraflarından birisi de sınır tanımamalarıdır. Bazen bir ezgi bir şehirden yola çıkar, yüzlerce kilometre ötede başka bir insanın gönlüne kavuşur, orada karşılık bulur. Şimdi Rumeli'nin kendine özgü ezgilerinden biri geliyor. Evlerinin önü handır, yanar yüreğim külhandır sizlerle.

0: TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı TRT Türkü programımız, Türkü Diyar programımız devam ediyor. Tabii Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri var yanımızda. Onlarla şimdi tekrar onları aslında size bahsetmek isterim. Solistlerimiz Adile Şener, Aleyna Sönmezoğlu, bağlamada Abdullah Yüzgeç var, kavalda Doğukan Orhan, kabak kemanede Berkay Yılmaz, gitarda Samet Beğenici, ritim sazlarda ise Hazar Alay ve Ertuğrul Dağcı bizlerle. Şimdi Adile Şener'le sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Sizin sesinizi dinliyoruz tabii programın başından beri. Teşekkür ediyoruz öncelikle bu icralar için sizlere. Öncelikle bir Adile Şener kimdir bir tanımak isteriz.
1: Tabii. Ben Adile Şener. 23 yaşındayım. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 3. sınıf öğrencisiyim. Ses eğitimi halk müziği bölümündenim. Antepliyim. Burada doğdum, büyüdüm. Annem Adıyamanlı, babam Halfetili.
0: Evet. Peki Adile Şener, şunu sormak isterim. Tabii müzik kültürüne sahip, çok güçlü bir müzik kültürüne sahip Gaziantep. Sen de Gaziantep'li olduğundan bahsettin zaten. Bu şehirde eğitim almak, özellikle Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda eğitim almak sana neler katıyor?
1: Öncelikle gerçekten bu üniversitede okuduğum için çok mutluyum. İstediğim bir bölümdeyim, sevdiğim bir bölümdeyim. Müziğe çok küçükken başlamıştım ben. Yine okuldaki hocalarımızın sayesinde 23 Nisan'larda, işte 19 Mayıs Gençlik Bayramlarında, evet, böyle yine böyle sahne alırdık, şarkı söylerdik. O zamanlar çevremdekiler sesimin güzel olduğunu o zaman söylemişlerdi. Evet,
0: doğru söylemişler.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Okul bittikten sonra neler yapacaksın?
1: Öncelikle şöyle.
0: Hayalin nedir belki, planların nelerdir?
1: Evet. Öncelikle tabii ki de okulumu güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde bitirmek. Daha sonra müzik öğretmeni. Yani ben çok istiyorum. Küçüklüğümden beri de müzik öğretmeni olmak istiyordum her zaman. Tabii yine ilerleyen zamanlarda akademisyenlik, okuldaki öğretim görevlisi. Yani umarım, inşallah olur.
0: Umuyoruz. Bu hayallerine kavuşursun. Adile Şener bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yine onun sesini duymaya devam edeceğiz elbette. Evet. Tabii şimdi sözleri Türk halk şiirinin büyük ustalarından Karacaoğlan'a ait olan bir eserle devam ediyoruz.
1: Tabii.
0: Karacaoğlan aşkı, doğayı, güzeli ve insanı yalın bir dille anlatan halk şiirimizin en önemli isimlerinden bir tanesi. Onun şiirleri yüzyıllardır dilden dile dolaşıyor.

ve bestelenerek türkülerimiz içerisinde de yaşamaya devam ediyor. Şimdi sözleri Karacaoğlan'a, bestesi Haydar Kutluer'e ait olan Candan İleri, Bizim Pencereler Yele Karşıdır, Muhabbet Dediğin Karşı Karşıdır sizlerle.

yöresine dönüyoruz. Türklerimizde gurbet yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek değil elbette. Gurbet bazen insandan uzak kalmak, bazen sevdiğinden ayrılmak, bazen de kendi gönlünden uzak düşmektir. Sıradaki Gaziantep türküsü de adeta bir gönül öğüdü veriyor bizlere. Gaziantep Sarılar Köyü yöresine ait olan, kaynaklığını Hüseyin Kırmızıgül'ün yaptığı Gönül Gurbet Ele Varma sizlerle.

Efendim, Türkü Diyarına devam ediyoruz. Şimdi ise rotamızı Kırşehir'e çevireceğiz. Kırşehir denildiğinde tabi aklımıza bozdaklar, halk ozanları ve güçlü bir müzik geleneği de geliyor. Sıradaki eserimiz de usta halk sanatçısı Çekiç Ali Kaynak kişiliğinde günümüze ulaşan güzel bir türkü. Çubuğuna Lüleyim sizlerle.

Teşekkür ediyoruz. Bu güzel eseri de Adile Şenel ve Aleyna Sönmezoğlu birlikte seslendirdiler. Şimdi ise Türkü Diyarı'nda yine yöreden yöreye dolaşmaya hızlıca devam ediyoruz. Şimdi sırada Yazın Yağar Kar Başıma var. Kaynak kişisi Osman Nebioğlu olan bir eser dinleyeceğiz şimdi. Tabii türküler bazen imkansız görünen bir durumu anlatır. Yazın yağan kar gibi, ama gönül söz konusu olduğunda da imkansız diye bir şey kalmaz diyoruz ve yazın

Sevgili dinleyenler, Gaziantep'teki arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Programı sizler için Soner Emre, Deniz Özat birlikte hazırladılar. Diyarbakır'da teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Gaziantep ekibimizde teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu, Semih Suat Sarı'ydı. Sunucu arkadaşım Ahmet Oğuz Gözel de Gaziantep'ten seslendiler sizlere. Huzurlarınızdan Muzaffer Ertürk'ten dinleteceğimiz Dönberi Dönberi de Yüzün Göreyim adlı türküyle hoşça kalın diyoruz.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler, Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Güzel türküler seçmeye çalıştık yine sizler için. Bizimle olduğunuz için şimdiden teşekkürler. Özlem Üngör'ü Rize Çamlı Hemşin yöresine ait türküyle dinleyeceğiz ilk olarak. Samis Dal Yaylası'nın Neden Erimez Kari? Ben sevdim alamadım, böyledir dünya hali.

Tonyalı Hüseyin Köse'den alınmış Trabzon Akçaabat türküsünü İbrahim Can'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Ben kemençe çalamam iki tane tel ile, benim tuttuğum sevda konuşamaz el ile.

Bir Tokat Zile türküsünde Adile Kurt Karatepe'yi dinledik. Bu kez Gaziantep'e uzanıyoruz ve Hüseyin Yıkıcı'dan alınmış türküyü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Bahçelerde Zerdali, Benim Yarim Gül Dalı, Kiraz Gibi Dudakları, Şeker Ezer Dilleri.

Remzi Bekar ve yöre ekibinden İki Ayak Oronunu dinledik. Bu kez Gümüşhane yöresine ait Nurettin Şenol'dan alınmış türküyle Sevda Nakdi yok karşımızda. Elmalar allanıyor, dalları sallanıyor. O yar giymiş bir fistan allanıp sallanıyor.

Şimdi yüremiz ordu. Sabahattin Sarıer'den alınmış türküyü Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyelim. Yarimin giydiği yeşil entari, eridi kalmadı dağların karı.

Samsun Havza yöresine ait Ali İpek'ten alınmış türküyü dinleyelim şimdi. Solist Hasan Özel. Ne ağlarsın dertli dertli, dayanamam zara bülbül. Hem dertliyim hem yareli, attın beni nara bülbül.

0: TRT Türkü.
1: Neşet Ertaş'tan alınmış türküyü Nazlı Öksüz yorumluyor. Derde düştüm, dermanını ararım. Derdimin dermanı yar imiş meğer. Yari arar iken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak zormuş meğer.

Denizli Acıbayam yöresine ait Hasan Aydoğdu'dan alınmış türküyle Özay Gönlüm karşımızda. Şu dağlar tepe tepe, kar yağıyor serpe serpe.

0: ay gibi ağlama sar gelin al beni.
1: Gökhan Birben'in sesiyle Rize Hemşin yöresine gidiyoruz ve bu türküyle sizlere veda ediyoruz. Değerli dinleyenler, Karadeniz'den programını TRT Trabzon Radyosu adına ben Yiğit Yavuz hazırlayıp sunmuştum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki

seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma

Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı ve kendini başından vurdu. Şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzalandı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aschbacher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Rusya'daki Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi. Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiğini ve ölümün veba kaynaklı olmadığını duyurdu. DSÖ ise salgın riskinin düşük olduğunu açıkladı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de sıra TRT Antalya Radyosu'nda efendim. Akdeniz'in Renkleri programıyla huzurlarınızdayız. Hafta içi her gün 16 haberlerinden sonra yaptığımız gibi. Saatimiz 16.05'i gösteriyor. Saat 17'ye kadar 55 dakika boyunca huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve ben Tayfun Yönlü efendim. Hemen ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Hüseyin Aktekin'den derlenen Denizli Acıbayam türküsü. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Bugün sizler için seçtiğimiz ikinci türkü Burdur yöresinden. Hamit Çin'den alınan bu türküyü Makbule Kaya'nın yorumundan dinliyoruz. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari, sen de gel.

0: TRT Türkü.
1: Ayva turunç narım var, benim ahu zarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarim var. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bu türküyü Erkut Özkan'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte.

0: TRT Türkü.
1: Çekiç Ali'den alınan Kırşehir türküsü var sırada, Hüseyin Turan'dan dinliyoruz. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da kal acem kızı. Uğrun uğrun kaş altından bakınca can telef ediyor gül acem kızı.

İhsan Öztürk'ten derlenen bir Sivas Şarkışla türküsünü Sevcan Orhan'dan dinliyoruz. Hacel obasını engin mi sandın?

Sözleri ve bestesi Ozan Özlemi'ye ait bir türküydü. Ömrüm, ömrüm, Nazlı Öksüz'ün yorumundan dinledik hep birlikte. Sırada Sadık Ergun ve Adnan Şeker'den alınan Ankara yöresinden bir türkü var. Bu türküyü de Okan Murat Öztürk'ten dinliyoruz. Suya gider allı gelin, has gelin.

Dereler gölgelendi. Bir diğer ismiyle Altın Tabak. Mihrican Bahar'dan alınan bu Tokat Reşadiye türküsünü Nurgül Onat'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Erkan Sürmen'in yöre ekibinden derlediği bir Eskişehir Seyit Gazi Kırka türküsünü Efe'den dinliyoruz. Mendil veren mi?

Programımızın son türküsünü Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Babası Muharrem Ertaş'tan alınan bir türkü. Halime Kız.

TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan. Saatimiz 16.59 oldu, veda vakti. Programı sizin için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Güzel bir akşam üzeri diliyoruz hepinize. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız efendim.

Deniz Kokan esintileri size ulaştırmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Programı Murat Bağsızan hazırladı. Teknik yapımda Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü, Ham Çökerek. Müzik.

Avradın kötüsü kötüsünden kötü. Dolapta kokutmuş beş dirhem eti yar yar ey. Başına düşürmüş sirkeyle biti. Yandım kötü avra deli.

Güreşeyim evi nerede kaş olup danışırım. Güreşeyim evi nerede kaş olup danışırım yar yare. Canımı sıkmayın da avratlarda ikinizi de birden boşarım. Kurtulamadım kötü avrat elinden. Hey.

0: Açık Ova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Kuro'dan programında şimdi de Adana yöresinden bir türküyü Deniz Toprak söylüyor. Şu dere aka aka dibinde kum kalmadı, yüzüne baka baka gözümde nur kalmadı.

Sayın dinleyenler, saatler 17.10'u gösteriyor ve programımızda Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Karşı dağlar düzümdür, salkım saçak üzümdür. Yar seni alır kaçarım, anan baban bizimdir.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, Kuru Odan programında Adana yöresinden bir türküyü Sibel Güzel'in sesiyle dinliyoruz. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün dallarına boyandım.

Değerli dinleyenler, sırada Rumeli yöresinden bir türkü var. Rüstem Avcı, Mehmet Özbek'in derlediği bir türküyle dinliyoruz. Kırcaali ile Arda arası saat 8 sırası. Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Değerli dinleyenler, şimdi de Havva Karakaş'ı bir Rumeli türküsüyle dinliyoruz. Sandıkça çeyizim basılı kaldı, duvarda gelinliğim asılı kaldı. Kara gözlü Yusuf'um kimlere kaldı?

Değerli dinleyenler, saatler 17.27'yi gösteriyor. Programımız Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Nazlı Öksüz söylüyor. Hafız Mektep'ten gelir.

Değerli dinleyenler, Şükür Odan programında bir Kerkük türküsünü Nurullah Akçayır söyledi. Şimdi ise Gaziantep yöresinden bir türküyü Kubilay Dökmetaş'ın sesiyle dinliyoruz. Gönül gurbetele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Ahmet Gazi Ayhan'ın Kayseri yöresinden derlediği bir türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun.

Değerli dinleyenler, saatler 17.46'yı gösteriyor ve programımızda Beyhan Karslı'nın söylediği bir türküyle devam ediyor. Bir Kerkük türküsü. Maral çıkmış dağ başına.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda Oktay Bora Ertuğrul'u bir Azerbaycan türküsüyle dinledik. Şimdi ise Şenay Akayran'ı Niğde yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bağa girdim üzüme, çubuk değdi gözüme.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Hasan Özel'in yorumuyla dinliyoruz. Fincan fincana. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız, dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım, dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızlı hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mecliste başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt ise Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi. Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Şehit polis Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Çubuk'ta toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Yosef Aşbahar, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aşbahar, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak çelik kubbenin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon lira, milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gündemde sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olacak. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını halk şiirimizin ve türkülerimizin en vurucu, en derin mecazlarından biri için aralıyoruz. Hançer. Anadolu kültüründe hançer, keskin ucuyla bilinen geleneksel bir poyraz ya da bıçaktır. Ozanlarımızın dilinde hançer, fiziki bir silahtan çok daha öte bir anlam taşır. Ozanın kaleminde hançer, yaralayan kılıç değil, sevdanın, ayrılığın ve sitemin derin izidir. Türkülerimizde yüreğe saplanan hançer, acıyı, gurbeti ve unutulmanın yükünü temsil eder. Hançer barı gibi oyunlarımızda yiğitliğin ve zarafetin simgesi olurken, türkülerimizde yaralayan değil, dert ortaklığı eden bir siteme dönüşür. Ozan, yar elinden hançer yesem yaralanmam derken, aslında sevdiğinden gelen her çileye ve söze duyduğu derin bağlılığı anlatır. Şimdi bu içli sistemin ve derin sevdanın izini süren Gaziantep yöresine ait neşeli ama bir o kadar da anlamlı bir halk türküsüne kulak veriyoruz. Hış hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan hep yaptığımız gibi bu güzel dileklerle Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türküler ikram edip günün yorgunluğunu hafifletmeye çalışacağız hep birlikte. Programın açış türküsünü Mustafa Acar seslendirecek. Ankara'dan, yöremizden bir türkü. Rıfat Balaban kaynaklık etmiş, Nida Tüfekçi derlemiş. Bir dalda iki elma, birini al, birini alma. Kurban olduğum Allah, canım al, yarim alma.

Yüremizden Ankara'dan bir türküyle başladı Türkü Akşamı. Yıldız Çam'ın seslendireceği, Musa Eroğlu'nun düzenlediği bir türküyle de devam edecek. Karaman'ın bayırına at bağladım çayırına, bir şeftali versen bana, anan baban hayırına.

yüksek binalerde al yeşil perde, yüksek binalerde al yeşil perde, canım kurban olsun Erdoğan'a.

Seyit Hal seslendirdi değerli dinleyiciler dinlediğimiz türküyü. Öncesinde de Hacı Taşan'dan bir türkü dinlemiştik. Kendi kaynaklık ettiği türküyü seslendirmişti sanatçı. Süleyman Yıldız'la devam ediyor. Türkü akşamı Sevda Vadisi'ne düştüm.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında. Asım Kuzuluk seslendirecek sıradaki türküyü. Seni seven sevmesini bilmemiş.

Asım Kuzuluğun seslendirdiği türkünün ardından Neşet Ertaş söyledi dinlediğimiz türküyü. Mustafa Kemal Şimşek Kırşehir'e götürecek bizi. Muharrem Ertaş'tan alınan türküyü söylüyor sanatçı. Başımda altın tacım, hem susuzum hem acım. Yarimi bana verin, gerisi anam bacım.

Ümit Tokcan seslendirecek dinleyeceğimiz Kırıkkale türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Hacı Taşan ve Salman Çoker'den. Değirmenin Bendini.

Aşık Mahzuni Şerif'ten dinliyoruz sıradaki türküyü. Ben o dosttan ayrı gezdim ağlarım, akar gözlerimden sel gizli gizli. Senin ile ikrar verdi gezeli, kimseler görmeden gel gizli gizli.

Tokat Reşadiye'ye gidiyoruz. Mihrican Bahar'dan Yücel Paşmakçı derlemiş Seha Okuş'un söyleyeceği türküyü. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun? Sevdaya mı uğradın?

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında. Bayram Bilge Tokel'in seslendireceği türküyle devam edecek program. Bir hışmın anı geldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk programı. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştım. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği bir Orta Anadolu türküsüyle veda edeceğiz size. Ali Çöke kaynaklık ederken Ömer Şam derlemiş türküyü. Bağ gel, bostana gel, gülünü destele gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Yarın tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: İstanbul Radyosu yapımı olan Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Alkışlar devam ediyor ve huzurunuza Şef Mehmet Erenler geliyor efendim. Sevgili dinleyenlerimiz ve sevgili konuklarımız, konserimiz Kırşehir yöremizin birbirine bağlı iki türküsüyle başlıyor. Türkülerimizin kaynağı Muharrem Ertaş, derleyeni Nida Tüfekçi. Başımda altın tacım, hem susuzum hem acım. Yarimi bana verin, gerisi anam bacım. Ve bu sözlü halay havasının hoplatması. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Koromuz sizlerle.

Türkülerle şimdiki durağımız Sivas. Kaynak Zekiye ve Osman Şan. Ve bu türküyü derleyerek dağarcığımıza kazandıran bir hoca sanatçı Ömer Şan. Bir yolcu dayı var. Bir gün yolu üç benli güzelin diyarına düşmüş. Benli Ayşe'nin, benli Fatma'nın ve benli Döndü'nün. Söylemiş, söyleşmişler, murad alıp murat vermişler. Mücella Ata, Sevim Seçkin, Zehra Ganioğlu, benli güzeller ve yolcu dayı Celal Bakar. Alkışlarla geliyorlar.

Bahar gelende ben de biterem göy çemende. Ben baharın kızıyam, kömleği kırmızıyam. Bir Azeri türküde baharın güzelliğine türkü güzelliği katmak için geliyor Nursaç Öner Günhan.

Türkülerle yolculuğumuz sürüyor. Ankara Elmadağ ilçesinden bir Bayram Aracı klasiği. Oyalı yazma başında, oyaları kaşında. Yeter beklettiklerin çeşmelerin başında. Efendim sesleriyle, sazlarıyla hepsi birbirinden değerli sanatçılardan oluşan koromuz tekrar sizlerle.

Mehmet Erenler yönetiminde Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Ve koromuz türkülerle yolculuğunu sürdürüyor. Kütahya'dayız sevgili dostlarımız. Türkünün kaynağı Hisarlı Ahmet ve bu hareketli güzel türküyü derleyerek, notasını yazarak dağarcığımıza kazandıran sevgili Mustafa Hisarlı hocamız da şu an aramızda efendim. Karanfil oylum oylum, geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm.

Değerli konuklarımız, sevgili dinleyenlerimiz, konserimizde bu akşam bir konuk sanatçımız var. Sesiyle ve sazıyla gelecek huzurunuza. Sanatçımız Ankaralı. Yöresinin bozlak havalarını ve türkülerini ustalıkla çalıp söyleyen sanatçıyı alkışlarla huzurunuza davet etmek istiyorum. Mehmet Demirtaş geliyor. Mehmet Demirtaş'tan önce bir bozlak havası dinleyeceğiz ve daha sonra bir Orta Anadolu türküsü. Halime kız çay aşağı gidiyor, kaşı ile gözü gel gel ediyor. Bir kez daha alkışlar mıyız sanatçımız?

sevgili Mehmet Demirtaş'ı coşkuyla ve gönülden alkışlarla uğurluyoruz. Ve usta bir ses, usta bir yorumcu gelecek huzurunuza. Türkümüz Erzincan'dan. Türkünün kaynağı Turan Engin ve derleyen Yücel Paşmakçı. Vardım Hindeli'ne kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin. Ben senin kahrını çekemem gönül. Gönülden alkışlar Ali Rıza Gündoğdu için.

Gurbetin, hasretin ta kendisi Arguvan. Ve garipsi duygularla dolu dolu Arguvanlı. Meskeni gurbet, mesleği gurbetçilik. Malatya, Arguvan'dayız sevgili dostlar. Hasan Durak'tan derlenen Arguvan ağzı bir uzun hava dinleyeceğiz. Gücenmiş sevdiğim uykuya yatmış, taramış zülfünü boynuna atmış. Akşamın uykusun sabaha katmış, uyansana gözlerini sevdiğim. Sanatçımıza bağlamasıyla Hüseyin.

Rakım Ertür ve Şerif Ercan'dan derlenen hareketli bir Edirne türküsü. Küp içinde nişasta, işittim yarim hasta. Hasta mısın ayarim, yazdırayım bir muska. Rumeli türkülerinin usta bir yorumcusu Rüstem Avcı'yı alkışlıyoruz efendim.

Sevgili konuklarımız, sevgili dinleyenlerimiz, türkülerle şimdiki durağımız Diyarbakır. Fincanın etrafı yeşil, kolların boynumdan aşır. Türkünün kaynağı Celal Güzelses ve son solistimiz Lütfü Ortakale.

Konserimizin sonunda koromuzun sunacağı Rize'den sözlü bir oynaması, daha doğru bir deyimle bir horon havası var. Tabii ki kemençe var ve Naci Keskin var. Kereç çiçek açayı Aykırı dal üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstüne. Efendim koromuzu ve şefimiz Mehmet Erenleri bir kez daha alkışlıyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice güzel günlerde, türküler dolusu nice programlarda sizlerle her zaman buluşmak istiyoruz. Alas mı aldık?

0: Evet, kıymetli dostlarımız, saygıdeğer dinleyenlerimiz, TRT Türkü Radyo'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün en güzel türküleri Türkü Evi programında sizler için seçtik. Hanemizden hanenize ulaşan bu güzel atmosferi inşallah sizler de son noktasına kadar hissediyorsunuzdur diye düşünüyoruz açıkçası. Sevgili Senem, senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür ederim. Güzel bir eserle başladık.
0: Evet.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan, Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan ulaşıyoruz dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Türkiye programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli dostlar. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek
0: istiyorum. Bu arada ben İsmail Altunsaray ve
1: ben de Senem Akdemir. Kıymetli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, bas gitarda Özgün Eroğlu, klasik gitarda Halil Melişen ve ritim sazda Suat Kuş bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleyiz. Güzel bir Türk akşamı sizleri bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Ben başlayayım bugün ya.
1: Tabii ki.
0: Senem,
1: bugün
0: olur mu?
1: Senin güzel sesinden dinleyeceğiz abi. Ne dinleyeceğiz?
0: Evet. Şimdi ilk olarak Adıyaman Minayık bölgesinden Aşık Hasan Hüseyin'den alınan bir Adıyaman türküsü. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin?
1: Aa, çok güzel eser.
0: Ötme garip garip sinemi deldin. Ardından da Orta Anadolu'dan alınan sevgili Savaş Akbuya selamlar olsun, onun notaya aldığı Allılar Daldan Dala İp Gerdim türküsünü seslendirmeye çalışalım. Ve tekrar tekrar Türkiye Evi'ne hoş geldiniz dostlar.

0: ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Abicim. Ne güzel değil mi bu türkü?
0: Çok güzel.
1: Yani o kadar Orta Anadolu'yu özellikle Kırşehir'i çok temsil eden bir türkü biliyor musun? Yani hani içindeki nüanslar gerçekten çok bize ait yani.
0: Yöreyi yansıtıyor, evet, kesinlikle öyle abi. Senin sesinde de çok farklı bir havaya giriyor gerçekten. Yören zaten bambaşka. yorum bile yapamıyorum. Ama sen zaten yani çok kıymetlisin. Yüreğini görmene sağlık. İyi ki varsın abiciğim.
1: Sen de öyle.
0: Evet abicim, sen böyle çok güzel iki eserle bir girizgah yaptın. Ben de senin güzel yörenden bir eserle devam etmek istiyorum. Kıymetli üstadımız Neşet Ertaş'tan bir eser var sırada.
1: Çok uzaklaşma buralardan.
0: Tabii cüret edeceğim abi. Şimdiden ne derler? Sürçülisan edersem affedin, affet lütfen. Ey erenler hak aşkına adlı Sema. Bu Sema çok kıymetlidir. Sen de bilirsin abicim.
1: Aynen öyle.
0: Ardından Erzincan yöresinden Devran Baba'dan bir eser var. Değiş. Sevda Vadisi'ne düştüm. Gamlıyam Şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık. Günde gümrahım Ali. Çok kıymetli bir eserdir. Çok severim. Nacizane bunları icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Çatılmadan yerin göğün binası.
0: Evet.
1: Muallakta iki nura düş oldum. Hı. Çatılmadan yerin göğün binası, muallakta iki nura düş oldum.

0: Yavrum benim
1: Ne
0: ya.
1: güzel değil mi
0: Ne güzel.
1: ifadeler?
0: Valla çok çok kıymetli. Bizi
1: Aslında konuşulacak
0: aydınlatıyorsun.
1: çok şey
0: Tabii
1: var
0: tabii.
1: da
0: Tabii.
1: Senem.
0: Tabii, kesinlikle abi. Ne programlar yeter, ne
1: Öyle değil mi?
0: kelamımız yeter abi. O
1: Eyvallah.
0: yüzden biz arzu edersen sesimizle, soluğumuzla ifade
1: Dinleyelim.
0: etmeye çalışalım abi.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Eyvallah abicim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz Senemciğim. Ve kıymetli saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi
2: sunuyoruz. Çok teşekkür ederim abicim. Dediğin gibi sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Evet, gerçekten kıymetli eserlerdi. Biraz zor eserlerdi. Öyle söyleyeyim. Evet. Zorlandık ama.
1: Üstünden geldik diyorsun.
2: İcra etmeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Geldik. Eyvallah.
1: Evet, ben yine çok uzaklaşmadan buralardan, yine Kırşehir'den, evlerinin önü bulgur sokusu. 1985 yılında.
2: Ne demek abi, evlerin önü bulgur sokusu?
1: Repertuarımıza girmiş. Bulgur sokusu, bulgurun dövüldüğü şey değil mi Ferhat abi?
2: Değil mi?
1: Bildiğim kadarıyla öyle. Sonrasında da yine Kırıkkale'den, Albus Aktaş'tan alınan Menevşe Koymuşlar Gülün Adını.
2: Ne güzel. İki eser, iki güzel eser.
1: Bugün bir sabah zemzeme makamından gidiyoruz. Farkındaysan sabahlardan böyle.
2: Aslında abi hüzzam değil.
1: Hey Erenler, Allılar, Menevşe Koymuşlar Gülün Adını.
2: Hüzzam ailesi aslında değil mi?
1: Hüzzam ailesi. Evet. Yani işte değişiyor yerine göre.
2: Aynen. Yani dünyah kararlı yazılınca bir sabaha gidiyor.
1: Aynen, dügah olunca sabaha gibi oluyor, evet.
2: Segah olunca hüzzam. Yüreğine, gönlüne sağlık abi şimdi.
1: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine, gönlüne sağlık. Abicim çok keyifliydi.
1: Eyvallah.
0: Ben de şey, bunların adı neydi abicim ya?
1: Onlar aslında kastanyeto çaldıkların.
0: Evet.
1: Yani İspanyolların kaşığı diyelim.
0: İspanyol kaşığı. Evet. Sana İspanyol kaşığıyla eşlik ettim abi. Biraz böyle flamenko havası.
1: Evet, flamenko havası var. Zaten evet. Dizilerimiz de benziyor. Yani evet. Bizim makamsal dizilerimiz de hep benzeşik özelliklere sahip flamenko müziğiyle.
0: Tabii.
1: Arapların Endülüs
0: seferleri
1: olaylarından sonra Ud'dan etkilenip işte o flamenko müziğinin geçmişinde öyle bir şey var. Tabii evet. Ud'un da bir payı var. Tabii gitarın da payı var. Yani o iki müziğin senteziyle öyle güzel bir tarz, bir tavır çıkıyor ortaya. Ne güzel değil mi?
0: Müziğin güzelliği de orada abi. Evet, yani mutlaka yani. Etkileşimler oluyor. Müzikal, sözel etkileşimler. Aslında tarihi bilmesen yani bile müzikten anlayabiliyorsun. Evet. Serüven.
1: Biz mesela gömül. Biz gömül diyoruz. Adam işte Corazon mu diyordu? Neydi? Değil mi? Öyle bir şeydi. Yani gömül. Yanlış hatırlamıyorsun. Tabii Corazon. Yanlış da hatırlayabilirim. O da gönül diye bir şey vardı öyle ama. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Birazdan bulurum ben seni. Sen bana bakma.
0: Estağfurullah abi. Mutlaka benzeşmeler vardır. Zaten müziği de güzelleştiren o diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir ara veriyoruz abi Orta Anadolu'ya. Güzel bir yöreye gidiyoruz yine. Sivas'a gidiyoruz. Deli gönül feryat etme.
1: O başka hoşuma. Anadolu mu? O da Orta Anadolu.
0: O da Orta Anadolu mu? Biraz doğusu. aşıkların şehri Sivas diyoruz. Muhlis Akarsu Üstad'dan güzel bir eser. Deli gönül feryat etme boşuna. Sonrasında Tokat yöresinden her sabah her sabah cumbuşa gelir. Sonra yine Musa Eroğlu üstadımızdan bir eser var. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her cam bencileğin dara çekildi. Dara çekildi. Evet. Bu güzel üç eseri nazane icra etmeye çalışacağım abiciğim.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem, ağzına, gönlüne, ruhuna sağlık.
2: Çok kıymetli teşekkür ederim.
1: Sanatçısı arkadaşlarımıza da çok
2: ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız. Fan programımızın sonlarına doğru, hatta sonuna geldik diyelim. İstersen kapanışı yapalım. Sonra senin o güzel sesinden bir eserle bitirelim programımızı.
1: Tamam.
2: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
1: Ve ben İsmail Altunsaray. Orkestrada, bağlamada Cemil Kayacı, Nefesli'de Ferhat Erdem, Ritim Saz'da

Müziği Haydar Kutluer'e ait. Ve Musa Eroğlu hocamızın özellikle bizlere çok güzel bir şekilde aktardığı bir türkü formunda beste diyelim. Candan ileri.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yaren'in yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi Türkülerle Yaren'liğe başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımıza aşıklık geleneğimizin en önemli halkalarından birini oluşturan Karacaoğlan'dan söz ederek ve ardından onun şiirlerinden bir türküyle başlamak istiyoruz. Köyden, tabiatın koynundan, geniş halk toplumunun içinden ayrılmamış, şehir dışındaki yaşayışın temiz ve sağlam havasını şiirlerinde yaşatmış bir şair Karacaoğlan. Güney illerimizde yetişmiş, ömrünün çoğunu oralarda geçirmiş, Anadolu'da yakın zamanlara kadar yazın yaylalara çıkıp çadır kuran, kışı sığ ve sıcak yerlerde geçiren konar göçer Türkmen aşiretlerinin bulunduğunu biliriz. Karacaoğlan bu Türkmen oymakları içinde doğup büyümüş, bir yanında yaz, bir yanında kış hayatı sürülen iki mevsimli dağlar, ulu çam ağaçlarının dalları arasında esen rüzgar, pınarlar, kaynaklar, yemyeşil çimenler, bereket, bolluk, güzellik ve aşk. İşte aşığımızın ilham kaynakları bunlar olmuş. Güney illerimizde bir bahar şenliği halinde hüküm süren tabiat güzelliğini Karacaoğlan bize şöyle anlattı. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, cennettense sana yakışır dağlar. Ağacınız yapraklarla donanır, taşlarınız bir birliğe inanır. Hep çiçekler bağrınızda güverir, pınarınız çağlar, akışır dağlar. Rüzgar eser, dallarınız atışır, kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramdan pek üşür, sümbül niçin yaslı bakışır dağlar. Karacaoğlan size bakar sevinir, sevinirken kalbi yanar göğünür, kımıldanır hep dertlerim devinir, yas ile sevincim yıkılır dağlar. Dilerseniz örneklemiş olduğumuz bu güzel şiirin ardından Musa Eroğlu üstadımızın yorumundan sözleri Karacaoğlan'a ait Hücre Dağların Karı Eridi Sel Oldu Gidelim Bizim Ellere sözleriyle başlayan türküsünü dinleyelim.

Musa Eroğlu'nun yorumundan sözleri Karacaoğlan'a ait. Şu cedaların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere sözleriyle başlayan türküyü dinledik. Karacaoğlan'dan bir şiir örneği daha vererek programımıza devam etmek istiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Yine bahar oldu, açıldı güller. Figana başladı yine bülbüller. Başka bir hal olup açtı sümbüller. Aşıkların del olduğu zamandır. Yine bülbül bilir gülün halinden. Yeter, deli oldum yarın elinden. Aşıp aşıp gelir yayla belinden. Yurdun bize gel olduğu zamandır. Yine geldi türlü baharlar bağlar. Bülbülü figan edip komayın dağlar. Türlü çiçeklerle bezenmiş ulu dağlar yel olduğu zamandır. Evet değerli dinleyenlerimiz, asırları aşan büyük sanatı ve yol göstericiliğiyle Karacaoğlan aramızdan yüzyıllar öncesinde ayrılmış olmasına rağmen halen şiirleriyle, eserleriyle, sanatıyla yaşıyor. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz ve İbrahim Can'ın yorumundan çok güzel bir türkü dinliyoruz. Kar yağı yağı Sultan Murat başına.

yaşasın. İbrahim Can yorumladı. Kar yağı yağı Sultan Murat başına sözleriyle başlayan türküyü. Değerli dinleyenlerimiz, halk şiirinde, halk edebiyatında telmih adı verilen ve herhangi bir kaynağı yahut herhangi bir bilgiyi hatırlatmak yahut da olaya gönderme yapmak olarak da değerlendirilebilen bu kavramla birlikte birçok kavramın, türkülerin, daha doğrusu halk şiirinin de içerisinde geçtiğini biliyoruz. Bunlardan birisi örnekleyeceğimiz Uzun Hava'da Hacı Taşan tarafından seslendirilmiş ve burada da Zuhruf suresinin 32. ayetindeki "Taksim'i biz yaptık" ifadesi görülmekte. Yunus Emre'de de "Erenler bir denizdir, aşık gerek dalası, bahri gerek denizden gevher alası. Dile haktan rızkını, nahnü kasemna pinhan, cümle yerde hak hazır, göz gerektir göresi." Şimdi dilerseniz bahsetmiş olduğumuz ayete telmih yapılan Uzun Hava'da Hacı Taşan'ın yorumuna kulak verelim. "Nahnü kasemna Taksim'de Mevla, perişan kısmeti bana mı verdin?

Hacı Taşan'ın yorumundan Nahnüka Semna Taksim'de Mevla, perişan kısmeti bana mı verdin sözleriyle başlayan Bozlağını dinledik. Tabi burada aslında dikkati çeken bir unsur da kalıp bir ezgisel yapıyla bu uzun havanın biçimlendirildiği ve burada da yine Hacı Taşan'ın geçmişte örneklerini sıklıkla verdiğimiz aman açtım perdeyi de durnamı gördüm sözleriyle başlayan Bozlağının da aynı kalıp ezgi içerisinde üretildiğinin bir kez daha burada altını çizmek, bu benzerliği vurgulamak istiyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, Rumeli'ye uzanıyoruz ve Serpil Kaya'nın yorumundan bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Ancak benzer sözlerin Anadolu'nun pek çok yöresinde görüldüğünü, özellikle de Konya'da bir varyant olarak, sözel anlamda bir varyant olarak benzerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Ayağına giymiş Sedef Nalini, aşka düştüm kimse bilmez halimi. Elimden almak isterler yarimi, yandım insaf eyle zalim, el aman halim yaman. Evet, hep birlikte Serpil Kaya'nın yorumuna kulak veriyoruz bu güzel türküde.

Serpil Kaya'nın yorumundan Rumeli yöresine ait Ayağına Geymiş Sedef Nalini adlı türküyü dinledik hep birlikte. Şimdi sırada kaval çalgısındaki ustalığıyla ülkemizin önemli gelen icracılarından birisi olarak kabul edilen Murat Toraman'ın yorumundan dinleyeceğimiz Çorum Halayı var. Hep birlikte Murat Toraman'ı dinliyoruz değerli dinleyenlerimiz.

0: Murat Toraman'ın Kavalı'ndan Çorum Halayı'nı dinledik hep birlikte. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dolayın hatırlamış gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Uşak Eşme ilçesinden çok özel bir sanatçı abimiz. Kendine münhasır yakımlarıyla, havalandırdığı şiirleriyle halk duygularına tercüman olmuş, tanınan, bilindik bir sanatçı, yöre sanatçısı Garip Ali. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Üstadım, önce bir türkü dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Çok konuşacak şeyimiz de var ama türküleriniz de çok güzel. Bugün sizin türkülerinizle böyle bir bakalım dünyanın penceresinden.
1: Tabii.
0: Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Teşekkür ederim. Efendim bugün gene kendi fabrikama ait olan, kendi sözümüzü bana ait olan, yakın zamanda da kaybettiğim eşime yazmış olduğum bir türkü.
0: Allah rahmet eylesin efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Nefesinize sağlık. Üstadım neler yapıyorsun görüşmeyeli? Herhalde bir 4-5 sene oldu ilk programı yapmıştık sizinle.
1: Evet. Ne aynı devam ediyoruz. Çağrılan yere erinmiyoruz, çağrılmayan yere görünmüyoruz. Konser, monser bir şey olursa arkadaşlarım davet ederse gidiyorum. Uzak yakın fark etmez.
0: Ne kadar güzel.
1: Sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Ve kendi yazmış olduğum türküleri büyük bir kitleye ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Ve kendi ilimden olsun, başka illerden türkülerimi okuyorlar. Ve bu beni kamçılıyor. Evet. Daha güzel yorumluyorlar. Fatoş Katol okudu, Mersin İsmail okudu. Çok insanlar okudu, daha da güzel icra etmişler. Memnun oluyorum.
0: Halkın duygularına tercüman olmak, o çok farklı bir ayrıcalık değil mi? İnsan
1: tabii,
0: için bir ozan
1: tabii.
0: için.
1: Ben kendime ozan diyemiyorum çünkü ozanlık o kadar basit bir şey değildir. Bana etraftan ozan, garibali, ozan falan diyorlar ama ben maalesef yaşım 70'e yaklaştı, kabul edemiyorum. Çünkü ozanlık o kadar zor bir şey ki. Elimden geldiğince halkın tercümanı olmaya çalışıyorum.
0: Evet, ne dinleyeceğiz? Hangi eser
1: Şimdi
0: var efendim sırada?
1: Şimdi Çektirme Bana diye bir eserim var. Bir onu bakalım.

0: Efendim çok sağ olun, var olun, nefesinize sağlık. Üstadım, sizin tabii uzunca bir süre gurbetçilik döneminiz var değil mi?
1: Evet, orada bir oğlum bir kızım var. Bir sürü gurbetçi akrabalarım var. Buradan selam ediyorum. O zamanlar doğduğumuz topraklar bizi doyurmuyordu. Mecbur kaldık yani gurbet göçü. Türkiye'nin dört bir yandan gittik oralara. Ekmeğimizi kazandık. Bizi bu hallere getirdikten sonra geri gönderiverdi. Vermiş olduğu aylıkları da maaşı, emekli parasını ne kadar alabiliriz, ne kadar yiyebiliriz orası da meçhul.
0: Evet.
1: Birçoklarımız yiyemeden gidiyor.
0: Kaç yıl oldu gurbetçilik? Ne kadar?
1: 38 sene kaldım.
0: Oo, çok uzun bir yıl değil mi?
1: Evet, çok.
0: O sizi zaten kendinize münhasır böyle türkü yakıcı hale getiren de
1: Tabii,
0: zaten o
1: tabii.
0: gurbetçilik. Çünkü burada olsanız yöreselliği de katardınız, daha
1: Evet.
0: farklı bir boyut kazanırdı.
1: Olurdu.
0: Böyle de güzel, farklı bir
1: Türkiye'nin dört
0: anlatım.
1: bir yanından gelen ozanları tanıdım. Aşıkları tanım, Maraş'tan olsun, Sivas'tan olsun, Malatya'dan olsun, Ege'den olsun, her bir yanı Karadeniz'den olsun. Her birisinden bir şeyler aldım. İyi ki de almışım, iyi ki tanışmışım onlarla.
0: Orada nasıldı? Bu tür sanatsal faaliyetlerde ne kadar sıklıkla buluşuyordunuz? Diğer çalıp okuyanlarla mesela hangi organizasyonlarda?
1: Benim Münih'te lokalim vardı. Uşaklı Aşık Gariban'ın yeri. Kahvenin ismi de Gurbetçiler Lokaliydi. İsminden dolayı hem de kendi ismimden dolayı çok arkadaşlarım geldiler. Sağ olsunlar neyimiz varsa paylaştık. Hani o zamanlar 80'li yıllarda falan gurbet Almanya falan daha çok ekmek kapısı idi. Şimdi şükürler olsun bir yerlere gelindi bir şeyler oldu ama o zaman daha çoktu. Şimdi tabii Romanya, Macaristan buralar kapılar yıkılınca tabii Türklerin değeri de ister istemez azaldı. O zamanlar Türklere daha çok ihtiyaçları vardı.
0: Zaten artık çalışan ekmek her yerde var değil mi?
1: Tabii,
0: Ülkemizde
1: tabii,
0: de o
1: tabii.
0: konuda pek çok sıkıntı yok ama.
1: İnşallah günün birine gelir de benim oğlum BMW'de mühendis.
0: Evet. Ne kadar
1: Tabii
0: güzel.
1: bunu ben gönderdim. Bir de firmalar baktı kimde cevher var onu yetiştiriyorlar. Keşke benim çocuğum buraya gelse de memleketine hizmet etse.
0: O da olur bir gün inşallah. Neden
1: İnşallah,
0: olmasın değil mi?
1: inşallah.
0: Evet. Ne
1: İnşallah.
0: dinleyeceğiz üstadım?
1: Şimdi özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Evet.
0: Türkünün
1: Türkünün
0: adı özür
1: ismi
0: dilerim.
1: özür
0: Ha
1: dilerim.
0: buyurun efendim, buyurun.

0: Benim kuluyum, tut elimden beni, diyar diyar gezdi.
1: Üstadım sağ olasın, var olasın. Şimdi malum bir Yörük coğrafyasında doğdunuz ama hayatın büyük bir bölümünü yurt dışında, Avrupa'da gurbetçi olarak yaşadınız.
2: Evet.
1: Peki buralarda böyle yörüklükle ilgili etkileştiğiniz, etkilendiğiniz insan illaki değil mi yaşam kültürüne, atalarının kültürünün peşine bir düşüyor. Böyle zaman zaman yörük etkinliklerinde vesaire bulunduğunuz zaman oluyor mu konserlerde?
2: Tabii Ömer'im, beni genelde öyle çağırıyorlar, sağ olsunlar. Öteden beri yazmış olduğum türküleri seslendiriyorum. Bu yörük kültürü, hakikaten yörüğün olduğu yerde hayat var derler. Evet. Bunu ben üstüne basa basa diyorum. Hakikaten yörüğün olduğu yerde hayat var. Bunlar 9 şiddetinde deprem dostu, bu adamlar yıkılmayan adam. Vatanına, milletine, doğduğu topraklara sahip çıkan insanlar. O kadar bedi perişan yaşamalarına rağmen ben buradan hepsine selamlar söylüyorum, ellerinden öperim. İyi insanlar, güzel insanlar.
1: Bir de zor şartlarda doğadan ya, değil mi?
2: Evet.
1: Onlar göçerlik yaparken de doğadan her türlü ihtiyacını karşılayarak hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayan insanlar değil mi?
2: Evet.
1: Yani devletten bile hiç beklentisi olmamış ama devletimiz yaşasın, devlet için her
2: tabii,
1: şeyi veriyor değil
2: devletimiz
1: mi?
2: Devletimiz diye önce devlet, evet. Sonra biz diye adam, evet. Canından vazgeçiyorlar. Evet. Onun için ben kutluyorum burada. Tabii bütün vatandaşlarımız öyledir. Kimse, evet. Alınmasın. Gerçekten büyük katkıları vardır bu Anadolu'nun, Anadolu oluşundan.
1: Yörüklükle ilgili de böyle yakımlarınız vardır seslendirdiğiniz şeyler değil
2: tabii
1: mi hocam?
2: Tabii bir yörük kızı diye bir, yani hepimizin başından ufak tefek, evet. Sevda geçmiştir.
1: Olmaz, sevdasız sanat mı olur?
2: Bir yörük kızı diye.
1: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Üstadım var olasın. Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Var mı diyeceklerin son türküden önce? Neler yapmayı düşünüyorsun bundan sonra?
1: Ben bundan sonra aynı devam edeceğim. Ben öncelikle sizler buraya gelip yani bizleri halkımızla kavuşturduğunuz, tanıştırdığınız teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Var olun.
0: Evet.
1: Ve aynı devam. Öyleseye dek bu benim kanıma işlemiş bu aşıklık dediğim. Ozan olmaya yolundayım yani.
0: Ne güzel, ne güzel. Uğraşmaya devam. Evet.
1: Uğraşmaya devam. Evet.
0: Son türkümüzü alalım sizden.
1: Bu nasıl bir sevda imiş, sürdü beni yurdumdan. Kara gözlü bir gelinin vallahi öleceğim derdinden. Ağlama sen nazlı gelin, kara kara gözlü gelin. Sana bir çift sözüm var, iyi dinle bana azlı gelin.
0: Çok güzel. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Uşak Eşme ilçesinden kendine münhasır çalıp okuyan, türkü havalandıran, şiirlerini havalandıran Garip Ali Ozan'ımızdı. Haftaya aynı gün, aynı saatte, başka bir mahalde, başka bir mahlasla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'ndan yurdumuzun dört bir yanına ve türkü dostlarına kucak dolusu sevgiler. Programı bugün Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş sizlerle. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde.

Talip Özkan ve Ahmet Günday'ın Beyzan Kaptan'dan derlediği Gaziantep türküsünü Hale Gür söylüyor. Zaten benim bahtım kara, ne yapayım kırık sarı. Gönül düştü mahı sara, can dayanmaz Hasan Dağı.

Raci Alkır'a ait Erzurum türküsüyle Tuğba Ger sizlerle. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi.

Süslüzade Hafız Ahmet'e ait Elazığ türküsüyle Münevver Özdemir sizlerle. Bir tel vurdum Yemen'de kardeşime, tez yetişsin cenazemin başına.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Erol Parlak'ın derlediği bir Kırşehir türküsü var. Elvan Sevim mikrofonda. Şad olup gülmedim eller içinde. Soldu benim gülüm güller içinde. Bir bahtı karayım kullar içinde. Gitti yârim gurbet elden gelmedi.

Muzaffer Sarı Sözen'in Avni Güler'den derlediği İzmir türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Bademliğe bir incecik kış oldu. Duyan duydu, duymayanlara düş oldu.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Aydın türküsüyle Fatma Topçu sizlerle. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi, efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi?

Sevgili dinleyenler, sırada Turan Engin var. Bir Sivas türküsünü seslendirecek ki bu türküyü Turan Engin'in kendisi derledi. Yine mektup aldım gül yüzlü yerden. Alıp okur iken dil ataşlandı.

0: nazlı yar yanına varmak isterim. Yar aklıma düştü, yola taşlandım. Seher yeli sevdiğimden bir haber.
1: Melih Duygulu ve Adnan Ataman'ın Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne.

Muzaffer Sarı Sözen'in Avanoslu Selahattin'den derlediği Nevşehir türküsüyle Bircan Pullukçuoğlu sizlerle. Gökteki yıldızın üçü terazi, Poyrazları gördü, geçti birazı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Ekrem Güver'den derlediği İzmir türküsüyle Muzaffer Ertürk sizlerle. Uzun kavak dalında sallanıyor, altında nazlı yârim eğleniyor.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlarımız, saygıdeğer dinleyenlerimiz, TRT Türkü Radyo'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün en güzel türküleri Türkü Evi programında sizler için seçtik. Hanemizden hanenize ulaşan bu güzel atmosferi inşallah sizler de son noktasına kadar hissediyorsunuzdur diye düşünüyoruz açıkçası. Sevgili Senem, senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok bugün teşekkür ederim. Güzel bir eserle başladık. Evet. TRT Ankara Radyosu'ndan, Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan ulaşıyoruz dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Türkiye programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kıymetli dostlar. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum.
0: Bu arada ben İsmail Altunsaray.
1: Ben de Senem Akdemir. Kıymetli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, bas gitarda Özgün Eroğlu, klasik gitarda Halil Melişen ve ritim sazda Suat Kuş bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizlerleyiz. Güzel bir Türk akşamı sizleri bekliyor kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Çok güzel türküler hazırladık sizler için. Ben başlayayım bugün ya.
1: Tabii ki. Senem, bugün senin güzel sesinden dinleyeceğiz abi. Ne dinleyeceğiz?
0: Evet. Şimdi ilk olarak Adıyaman Minayık bölgesinden Aşık Hasan Hüseyin'den alınan bir Adıyaman türküsü. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin?
1: Aa, çok güzel eser.
0: Ötme garip garip sinemi deldin. Ardından da Orta Anadolu'dan alınan sevgili Savaş Akbuya selamlar olsun, onun notaya aldığı Allılar Daldan Dala İp Gerdim türküsünü seslendirmeye çalışalım. Ve tekrar Türkiye Evi'ne hoş geldiniz dostlar.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Ne güzel değil mi bu türkü?
0: Çok güzel.
1: Yani o kadar Orta Anadolu'yu özellikle Kırşehir'i çok temsil eden bir türkü biliyor musun? Yani hani içindeki nüanslar gerçekten çok bize ait yani.
0: Yöreyi yansıtıyor, evet, kesinlikle öyle. Abi, senin sesinde de çok farklı bir havaya giriyor gerçekten. Yören zaten bambaşka. yorum bile yapamıyorum. Ama sen zaten yani çok kıymetlisin. Yüreğini görmene sağlık. İyi ki varsın abicim.
1: Sen de öyle.
0: Evet abicim, sen böyle çok güzel iki eserle bir girizgah yaptın. Ben de senin güzel yörenden bir eserle devam etmek istiyorum. Kıymetli üstadımız Neşet Ertaş'tan bir eser var sırada.
1: Çok uzaklaşma buralardan.
0: Tabii cüret edeceğim abi. Şimdiden ne derler? Sürçülisan edersem affedin, affet lütfen. Ey Erenler Hak Aşkına adlı Sema. Bu Sema çok kıymetlidir. Sen de bilirsin abicim.
1: Aynen öyle.
0: Ardından Erzincan yöresinden Devran Baba'dan bir eser var. Değiş. Sevda Vadisi'ne düştüm. Gamlıyam Şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık. Günde gümrahım Ali. Çok kıymetli bir eserdir. Çok severim. Nacizane bunları icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Çatılmadan yerin göğün binası.
0: Evet.
1: Muallakta iki nura düş oldum. Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmi kelamide bire düş oldum.
0: Ay abim benim
1: ne
0: ya.
1: Güzel değil mi? Ne güzel.
0: Vallahi çok çok kıymetli. Bizi aydınlatıyorsun.
1: Çok şey tabii, var tabii, da
0: tabii,
1: Senem.
0: Tabii kesinlikle abi. Ne programlar yeter ne

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz Senemciğim. Ve kıymetli saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi
2: sunuyoruz. Çok teşekkür ederim abicim. Dediğin gibi sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine, vitrinine, yüreklerine sağlık. Evet, gerçekten kıymetli eserlerdi. Biraz zor eserlerdi. Öyle söyleyeyim. Evet. Zorlandık ama.
1: Üstünden geldik
2: diyoruz. İcra etmeye çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Geldik.
1: Eyvallah. Evet, ben yine çok uzaklaşmadan buralardan, yine Kırşehir'den, evlerinin önü bulgur sokusu. 1985 yılında.
2: Ne demek abi evlerin önü bulgur sokusu?
1: Repertuarımıza girmiş. Bulgur sokusu, bulgurun dövüldüğü şey değil mi Ferhat abi?
2: Değil mi?
1: Bildiğim kadarıyla öyle. Sonrasında da yine Kırıkkale'den Albus Aktaş'tan alınan Menevşe koymuşlar gülün adını.
2: Ne güzel, iki eser, iki güzel eser.
1: Bugün bir sabah zemzeme makamından gidiyoruz. Farkındaysan sabahlardan böyle.
2: Aslında abi hüzzam değil.
1: Hey erenler, allılar, menevşe koymuşlar gülün adını.
2: Hüzzam ailesi aslında değil mi?
1: Hüzzam ailesi. Evet. Yani işte değişiyor yerine göre.
2: Aynen, yani dügah kararlı yazılınca bir sabaha
1: aynen,
2: gidiyor.
1: Dügah olunca sabaha gibi oluyor, evet.
2: Segah olunca hüzzam. Yüreğine gönlüne sağlık abi şimdi.
1: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine, gönlüne sağlık. Abicim çok keyifliydi.
1: Eyvallah.
0: Ben de şey, bunların adı neydi abicim ya?
1: Onlar aslında kastanyeto çaldıkların.
0: Evet.
1: Yani İspanyolların kaşığı diyelim.
0: İspanyol kaşığı. Evet. Sana İspanyol kaşığıyla eşlik ettim abi. Biraz böyle flamenko havası.
1: Evet, flamenko havası var. Zaten evet. Dizilerimiz de benziyor. Yani
0: evet.
1: Bizim makamsal dizilerimiz de hep benzeşik özelliklere sahip flamenko müziğiyle.
0: Tabii.
1: Arapların Endülüs
0: seferleri
1: olaylarından sonra Ud'dan etkilenip işte o flamenko müziğinin geçmişinde öyle bir şey var. Tabii evet. Ud'un da bir payı var. Tabii gitarın da payı var. Yani o iki müziğin senteziyle böyle güzel bir tarz, bir tavır çıkıyor ortaya. Ne güzel değil mi?
0: Müziğin, nasıl bir renk? Müziğin güzelliği de orada abi. Evet, yani mutlaka yani. Etkileşimler oluyor. Müzikal, sözel etkileşimler. Aslında tarihi bilmesen yani bile müzikten anlayabiliyorsun. Serüven. Evet.
1: Biz mesela gömül. Biz gömül diyoruz. Adam işte Corazon mu diyordu? Neydi? Değil mi? Öyle bir şeydi. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Tabii Corazon. Yanlış da hatırlayabilirim. O da gönül diye bir şey vardı öyle ama. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Birazdan bulurum ben sana. Sen bana bakma.
0: Estağfurullah abi. Mutlaka benzeşmeler vardır. Zaten müziği de güzelleştiren o diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir ara veriyoruz abi Orta Anadolu'ya. Güzel bir yöreye gidiyoruz yine. Sivas'a gidiyoruz. Deli gönül feryat etme.
1: O başka hoşuma. Anadolu mu? O da Orta Anadolu.
0: O da Orta Anadolu mu? Biraz doğusu. aşıkların şehri Sivas diyoruz. Muhlis Akarsu Üstad'dan güzel bir eser. Deli gönül feryat etme boşuna. Sonrasında Tokat yöresinden her sabah her sabah cumbuşa gelir. Sonra yine Musa Eroğlu Üstadımızdan bir eser var. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her cam bencileğin dara çekildi, dağara çekildi. Evet. Bu güzel üç eseri nazane icra etmeye çalışacağım abiciğim.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Sevgili Senem, ağzına, gönlüne, ruhuna sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Üstadlarım da, sanatçısı arkadaşlarımıza da çok
1: ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız. Fan programımızın sonlarına doğru, hatta sonuna geldik diyelim. İstersen kapanışı yapalım. Sonra senin o güzel sesinden bir eserle bitirelim programımızı.
0: Tamam.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ve ben İsmail Altunsaray. Orkestrada, bağlamada Cemil Kayacı, Nefesli'de Ferhat Erdem, Ritim Saz'da Suat Kuş, Klasik Gitar'da Halil Melih Şen, Bas Gitar'da Özgün Eroğlu, yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ton Meister'ımız Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evinde akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın dostlar.
1: Hoşça kalın, müzikle sağlıklı kalın.
0: Şimdi ben bir de son türkümü tabii ki anonsunu da yapayım.
1: Tabii.
0: Karacaoğlan'dan alınan, sözleri Karacaoğlan'dan, müziği Haydar Kutluer'e ait ve Musa Eroğlu hocamızın özellikle bizlere çok güzel bir şekilde aktardığı bir türkü formunda beste diyelim. Candan ileri.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: benim türküm.
1: Günaydın TRT Türkiye yayıncıları. Babam 93 yaşında, gözleri görmüyor. Tekirdağ Hayrabolu Emir Yakup köyünden Kadir Durgut. Sizi her gün dinliyor. Onun için gelin misin kız mısın türkünüzü istiyor. Çok memnun olacak. Çok teşekkür ederiz.